Borusan Klasik. Sabah Klasikleri.

Borusan Klasiği dinleyen tüm müzikseverlere merhaba. Sevgili dinleyiciler, bugünkü Aydın Büköy'le Yeni Kayıtlar programında sizlere geçtiğimiz haftalarda Berlin Classics etiketiyle yayınlanan Chef Howard Griffiths yönetimindeki Viyana Radyosu Senfoni Orkestrası'nın yeni albümünü tanıtmak istiyorum. Camille Saint-Saëns'ın tüm konçertolarını genç solistlerle kaydetme projesinin 3. albümü olan bu kayıtta bestecinin Opus 17 Re Majör 1. Piyano Konçertosu, Opus 33 La Minör 1. Violonsel Konçertosu ve Hayvanlar Karnavalı başlıklı yapıtı seslendirilmiş. Hayvanlar Karnavalı'ndaki solo piyano partilerini iki genç Türk piyanist Arya Su Gülenç ve İlyun Bürkev seslendirmiş. Sevgili dinleyiciler, bu albümden sizlere dinletmek istediğim ilk örnek Saint-Saëns'ın Opus 17 Re Majör 1. Piyano Konçertosu. Solist Çin'de dünyaya gelip ilk piyano eğitimini ülkesinde alan, sonrasında Amerika'da Juilliard Müzik Okulu'ndan mezun olup hızla kariyer basamaklarını tırmanmakta olan piyanist Yilan

Camille Saint-Saëns'ın Opus 17 Re majör 1. piyano konçertosunu dinledik. Şef Howard Griffiths yönetimindeki Viyana Radyosu Senfoni Orkestrası eşliğinde piyanist Yilan Zhao seslendirdi. Aynı albümde yer alan bestecinin Opus 33 La Minör 1. Viyolonsel Konçertosunu seslendiren viyolonselci Hayoung Choi 2022 yılında Kraliçe Elizabeth yarışması birinciliği sonrasında dünyanın önemli sahnelerinde aranan bir solist konumuna gelmiş. Sanatçının yorumundan şimdi Saint-Saëns'ın Opus 33 La Minör 1. Viyolonsel Konçertosu'nun son bölümünü dinliyoruz.

Camille Saint-Saëns'ın Opus 33 La Minör 1. Viyolonsel Konçertosu'nun son bölümünü viyolonselci Hayoung Choi seslendirdi. Kendisine Şef Howard Griffiths yönetimindeki Viyana Radyosu Senfoni Orkestrası eşlik ediyordu. Sevgili dinleyiciler, programımızda son olarak Saint-Saëns'ın Hayvanlar Karnavalı'nı dinliyoruz. Yapıttaki iki solo piyano partisini adlarını giderek daha sık duymaya başladığımız genç piyanistlerimiz Arya Su Gülenç ve İlyun Bürkev çalıyor.

Camille Saint-Saëns'ın Hayvanlar Karnavalı'nı dinledik. Şef Howard Griffiths yönetimindeki Viyana Radyosu Senfoni Orkestrası eşliğinde piyanistler Arya Su Gülenç ve İlyun Bürkev seslendirdi. Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, bu haftaki Aydın Büke'yle Yeni Kayıtlar programında Şef Howard Griffiths yönetimindeki Viyana Radyosu Senfoni Orkestrası'nın yeni albümünü tanıtmaya çalıştım. Haftaya birlikte olabilmek umuduyla hepinize mutlu, sağlıklı ve müzik dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

Avrupa'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: Sahnedeki yalnız kahraman olarak boy göstermek yerine oda müziğine gönül vermiş meslektaşlarıyla birlikte müzik yapmayı tercih edenler. İdeal müzikal ortaklıklar, eşsiz kayıtlar, heyecan verici konserler, aynı sahnede yıllardır birlikte nefes alıp verenler. Müziği ve yaşamı paylaşanların programı Birlikte'ye hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Bugün yine Birlikte'nin sahnesine çok değerli sanatçı dostumuz Cem Küçümen'le birlikte çıkıyoruz. Birlikte'ye sen de yeniden hoş geldin sevgili Cem.
1: Hoş bulduk Gayecim. Biraz zor oldu gelmem ya. Sorma, bu İstanbul'da artık bayağı her şey zor. Trafik şu bu falan, bayağı bir perişan vaziyette geldim bugün.
0: Tamam, anladım. Şikayetlerim ama... var. O zaman Birlikte'nin sahnesini ben açıyorum. Sen dinlen biraz.
1: Biraz
0: tamam,
1: dinleneyim
0: mı?
1: Sağ ol.
0: Evet. 1965 doğumlu İsrail asıllı Kanadalı çellist Ofra Harnoy desem.
1: Ben çok iyi derim.
0: Çok iyi dersin değil mi?
1: Ya böyle güzel dinlendireceksin beni, anladım.
0: Evet, dinlendireceğim. Biraz onun hakkında bilgi vereyim. Anladın ki içeride tabii. Birlikte'nin sahnesine çıkmak üzere bekliyor. İlk tamam. Konuğumuz. Ofra Harnoy ilk solo resitalini 1982 yılında verdi ve büyük beğeni kazandı. 1983 yılında da Offenbach'ın Violonsel Konçertosunu yorumladı ve kaydetti. Ayrıca biliyorsun Vivaldi konçertoları kayıtları tabii. da büyük beğeni topladı.
1: Çok.
0: Ofra Harnoy birçok ödülün sahibi, tekniği kadar coşkulu anlatım gücü de ve tabii o güzel fiziği de övgü toplayan bir çellist.
1: Söyleyecek misin diye bekliyordum. Gayet doğru söylüyorsun.
0: Çok da iyi hocaların eğitiminden geçmiş. Rostropovic, Pierre Fournier, Jacqueline Dupré gibi büyük violonsel virtüozlarının öğrencisi.
1: Tabii böyle olur.
0: Evet, ilk kez 10 yaşında solist olarak sahneye çıkmış. 1978 yılında Montreal Senfoni yarışmasında ve 1979 Kanada Müzik Yarışması'nda da birincilik ödülleri kazanmış.
1: Çok güzel.
0: 82 yılında New York'taki konser sanatçıları derneğinin ödülünü almış ve aynı yıl New York'ta Carnegie Hall'da verdiği konser ve rezitallerden sonra da 1983 yılında Musical America dergisi tarafından yılın genç müzisyeni seçilmiş.
1: Ne güzel ya.
0: Evet, bir de Ofra Harnoy şöyle dikkat çekti. Biliyorsun son yıllarda büyük kayıt firmaları klasik müzik plaklarının ya da CD'lerinin kapaklarına ünlü virtüozları böyle foto modeller gibi kullanmaya başladılar değil mi?
1: Tabii, o yüzden
0: ön
1: tabii.
0: plana çıkarmaya başladılar. Onlar da böyle güzel pozlar vermeye başladı. Bunlardan biri de Ofra Harnoy'du. Demin tabii. de bahsettim. Vivaldi'nin cello konçertolarını seslendirdiği ikinci planın kapağında Ofra Harnoy bütün çekiciliğiyle yer almıştı. Hatırlarsın ve, belki CD'yi.
1: Tabii ve satış
0: göğsü
1: arttı.
0: Açık, evet, kadife bir elbiseyle.
1: Satış bir anda arttı mı?
0: Violonsel'in yanında boylu boyunca uzanmıştı.
1: Ya tabii çok medyatik şeyler,
0: evet,
1: bunlar tutuyor. tutuyor.
0: Bu kadar bilgi yeter sanırım. Şimdi çalışıyla bizi büyülemeye geliyor Ofra Harnoy. Birlikte'nin sahnesine doğru ilerliyor zaten. Arkasında Erich Kunzel yönetimindeki Cincinnati Senfoni Orkestrası da var.
1: Çok güzel.
0: Offenbach'ın Sol Majör Violonsel Konçertosunu seslendirecekler.
1: Hadi dinleyelim artık.

0: Evet, Offenbach deyince Hoffman'ın masalları geliyor aklımıza
1: hemen
0: ama.
1: Hemen en meşhur eser o.
0: Ama enteresan bir besteci değil mi?
1: Çok değişik ama biliyorsun hep melodik yapı. Evet, bunda da var,
0: evet,
1: aynı.
0: Gitar, keman, flüt, violonsel çalmış bir kere.
1: Onu duymuştum.
0: Çok yönlü bir müzisyen.
1: Duymuştum.
0: Şarkı da söylemiş.
1: Evet. Oo, ne güzel.
0: Paris'te özel bir konservatuara gitmiş Offenbach. Yahudi asıllı olduğu için Paris konservatuarına biz yabancı uyruklıları almıyoruz demişler.
1: Allah
0: o
1: Allah.
0: Da özel bir konservatuara gitmiş. Gitmiş Allah. Ama birkaç sene sonra bu kadar eğitim yeter demiş, okulu da bırakmış.
1: Tamam, en güzelini yapmış vallahi.
0: Önce Fransız uyruğuna geçmesi önce reddedilmiş, sonra kabul görmüş. Jakobken Jacques Offenbach olmuş.
1: Ha, Jacques olacak tabii, Jakoblar Jacques.
0: Evet, Paris tiyatrosunda bayağı bir violonselci olarak çalışmış. 113 tane sahne eseri yazmış. İçinde biliyorsun müzikaller, operetler tamamlanmamış bir operası bile var. Değişik bir kişilik, değişik de bir violonsel konçertosu yazmış.
1: Çok
0: az önce dinledik, gerçekten çok güzel.
1: Ya güzel güzel,
0: evet,
1: çok beğendim.
0: Evet, bakalım sen nasıl bir değişiklik sunacaksın şimdi bize.
1: Evet,
0: Ofra şimdi... Harnu'yu yolcu ettik.
1: Hadi bakalım. Şimdi benim gaye biliyorsun, takıntılı olduğum besteciler var.
0: Hı hı.
1: Dinleyenler biliyor zaten. Bunlardan bir tanesi de efendim Sergeyevich Prokofiev. Tamam mı?
0: Evet.
1: Bunu ben hatta hatırlıyor musun bilmiyorum, bir programda kendisine zıpır dedi
0: evet
1: diye.
0: Evet ya.
1: Olay
0: ayıp ettin.
1: Oldu.
0: Olay oldu.
1: Hiç ayıp etmedim yani. Zıpır manası farklı bir noktadaydı. Gerçekten de.
0: Müzikal yaramazlıklar.
1: Yaramazlıklar
0: anlamında.
1: Aynı, evet. Ben bunu kastetmiştim, yoksa süper bir besteci. Yani şimdi şöyle bir şey var. Okul zamanından beri bu yaramazlıkları yapıyormuş. Zaten her zaman hocalarıyla da başı belaya girmiş o konuda. Şeyleri çalarken verilmiş olan ne bileyim ödevleri kendine göre yaparmış. Armoni ödevleri ya da piyanoda bir eser çalıyorsa son akoru değiştirir, başka bir şey yaparmış falan. Yani yaratıcılık oradan başlamış. Şimdi ben ne çalacağım Prokofiev'ten? Onun çok ünlü eserlerinden bir tanesidir. Yani senfoni numara bir desem.
0: Klasik senfoni,
1: evet.
0: Değil mi?
1: Şimdi klasik senfoni adını kendisi vermiş.
0: Evet.
1: Yani bunu neden vermiş? Ya 1917 yılında yazmış bunu. Ya öyle bir şey ki, yani nasıl söyleyeyim sana, Haydn vari bir eser diyebiliriz.
0: Evet.
1: Bak,
0: öyle onun tekniğini kullandığını yani söylemiş
1: çünkü,
0: zaten.
1: Evet evet. Şimdi şöyle söylüyor kendisi eser hakkında söylediği laflar şuna. Sanırım diyor Haydn çağımızda yaşasaydı böyle bir senfoni yazardı. Bayağı da iddialı.
0: İddialıyız.
1: Yani diyor ki ben kendimi Haydn yerine koydum. Evet, şaka bir yana bunu 1917 yılında kaleme almış. İlk kez de St. Petersburg'da 1918 yılında kendi yönetiminde şefliği kendi yapmış, seslendirilmiş. Ve uluslararası alanda da ün kazanmasını bu eser sağlamış, tanınmasını sağlamış. Şimdi neden buna klasik dediği konusunu gene kendisi söylüyor. Senfoni yavaş yavaş böyle şekillenmeye başladığında demiş ki bunu ben klasik senfoni adını veriyorum. Neden bunu söylüyorum? Birinci, kolay olduğundan böyle düşünüyorum. Sonra kendini beğenmiş kazları kızdırmayı düşündüğümden de.
0: Meslektaşlarına galiba.
1: Yani tabii ki meslektaşlar olabilir, eleştirmenler olabilir ki doğru bir şey yapmış. Sonra da biraz hayali de olsa zamanın akış sürecinde belki gerçekten klasik olarak kabul göreceği
0: doğru.
1: Umuduyla demiş
0: tabii.
1: Ama bence görmüş değil mi?
0: Tabii
1: yani
0: canım.
1: Şu anda orkestra programlarında yer alıyor.
0: Çok sık yer alıyor.
1: Yani seviliyor. Demek ki o da pek bir hayal değilmiş. Şimdi bakalım. Diyoruz ki bunun adı her ne kadar klasik olsa da eser klasik dönem senfonilerini gırgırı alan bence mizahi bir dille yazılmış diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Haydn'ın bakma sen bu zaman olsa böyle yazardı dedi. Yani o mizahi duygularla bunu söylüyor ve kendisi zaten içinde bir sürü zıpırlıklar yapmış gene. Yani mesela neler olmuş ben sana söyleyeyim. Bu eser 1927 Paris'te seslendiriliyor ve ünlü bestecilerden Ernest Bloch. Ernest Bloch şeyde, fuayede kendi kendine bağırarak gidiyor. Diyor ki bu nasıl bir şey diyor. Tanrım kim bu müziği ciddiye alabilir diye. Eyvah. Böyle sesi bağırarak geziyor. Yani böyle şeyler olmuş.
0: Delirtmiş insanları.
1: Yani tabii çok beğenenler olmuş. İşte tabii. Kızanlar olmuş falan. Yani bence onun söylediği hani kendini beğenmiş kazları kızdırmayı düşündüğüm diyor. Kızdırmış hakikaten. Hepsi kızmışlar. Şimdi burada klasik stilin içinde tabii biliyorsun düzenli akış vardı her zaman. Mesela Haydn'ın bir senfoni. Fakat bu şeyde bizim çalacağımız senfoni, bir numaralı senfonide bir bakıyorsun birdenbire senkoplar var. Beklenmedik disonans, sürprizler çıkıyor karşımıza. Sonra mesela kafasına göre kuralsız armonik geçişle istediğini yapıyor, istediği yöne götürüyor. Yani bu da bence demin bahsettiğim gibi o esere bir dinamizm ve mizahi bir renk katıyor diye düşünüyorum. Bu yani bu kadar bahsettik. Şimdi herkes zannediyor ki bu senfoni bir orkestradan
0: evet,
1: dinleyeceğiz.
0: Ben de öyle
1: sen de böyle bekliyorsun ama değil. Sürpriz burada zaten.
0: Eyvah gitar dörtlüsü yoksa.
1: Gitar dörtlüsüyle biraz zor çalınır gayecim. Düşünmüştüm bunu ama çok severim eserini. Hayır bu sefer iki piyano.
0: Çok ilginç.
1: Evet iki piyano ve piyanistlerden bir tanesi de çok ünlü. Marta Argerich. Evet. Diğer piyanistimiz de Yefim Bronfman. Bu ikili şimdi ne çalıyorlar? Senfoni numara bir. Ama piyano, iki piyano uyarlaması. Bakalım nasıl bir şey
0: çok
1: olabilir.
0: Çok ilginç,
1: ha?
0: Çok ilginç.
1: Benim çok ilgimi çektiği için bu kaydı dinletiyorum. Bakalım geldiler şimdi sahneye Marta'yla Yefim.
0: Hemen dinleyelim.
1: Hadi.

0: Aa.
1: Çok ilginç değil mi? Ama i̇şte, melodiler o kadar güzel
0: ya
1: ki.
0: Ya süper
1: değil
0: tabii
1: mi?
0: İşte
1: neyle çalarsan çal.
0: Yani gavot bölümü de güzel oldu şey için.
1: Bir de orkestrasyon
0: için.
1: Yani bütün orkestrasyonu duyuyorsun iki piyanoda.
0: Duyuyoruz
1: da,
0: şey hariç. Ne derler? Vurmalı çalgılar hariç.
1: Evet.
0: Yani bu kadar güzel ve Marta Argerich de yani böyle zor işleri çok seven
1: çok,
0: bir
1: evet.
0: kadın değil mi?
1: Aynen.
0: Yani hayatı boyunca da yani 4 tane evlilik yapmış, 4 çocuk. Bir ara şey demiş, ben bırakayım da çocuklara bakacağım falan. Yani böyle de sorumluluk üstlenmiş. Aynen. Ya müzik dünyasından çekilir gibi olmuş ama bence çalışıyordu tabii ki. Ama sonrasında da hala şimdi faal yani bayağı
1: çok,
0: çalıyor
1: çok.
0: Gelip yani.
1: Bir de
0: buraya
1: gençlerle
0: da
1: çok güzel işler yapıyor.
0: Acayip ve Türkiye'ye de geldi.
1: Hı hı.
0: Geldik birkaç sefer değil mi çaldı?
1: Evet. Evet, tarifi zor bir senfoni hakikaten. Prokofiev'in senfonisi değil mi?
0: Evet. Çok.
1: Yani her yere oturabilir.
0: Oturabilir. Güzel. Çok hoş.
1: Ben şimdi piyano değil de iki yaylı çalgı ekleyeceğim piyanonun yanına.
0: Ha, hem piyano var.
1: Piyano var. İki de yaylı çalgı ekleyince ne oluyor?
0: Şey mi, keman mı?
1: Evet.
0: Ha, trio.
1: Trio olacak.
0: Trio olacak. Hadi bakalım.
1: Davet edeceğim piyanolu üçlü dostumuz Mendelssohn'un Opus 66 Do minör üçlüsünden bölümler çalacak.
0: Oo, çok güzel. Çok iyi.
1: Biliyorsun oda müziğine çok küçük yaşta ilgi duyuyor Mendelssohn. Buna da şaşırmıyoruz. Niye? Çünkü oda müziği dinletileri Mendelssohn'larda bir aile geleneği değil mi?
0: Evde yapalım.
1: Pazar günleri evlerinde müzikli toplantılar düzenleniyor. Özel yaylı çalgılar orkestraları var. Onlar
0: tabii.
1: konserler veriyor. Ablası
0: harika.
1: Piyano çalıyor. Erkek
0: tabii,
1: kardeşi violonsel çalıyor.
0: Hepsi hazır.
1: Evet, müzikal bir aile. Böyle bir ortamda da yetişince 14 yaşında da beste yapmaya başlarsın yani değil mi?
0: Ya hazır elinde elemanlar var. Niye yapmayayım yani?
1: Evet, Mendelssohn'un az sonra bölümlerini dinleyeceğimiz Opus 66 Do minör ikinci piyanolu üçlüsünü Mendelssohn Leipzig Konservatuarı'nda hocalık yaparken 1845 yılında yazıyor.
0: Aa, 1845 evet.
1: Ve besteci Spohr'a ithaf ediyor.
0: Çok
1: bu
0: ilginç.
1: Üçlüyü değil mi? Çok ilginç.
0: Bayağı şaşırdım.
1: Evet. İlk üçlüsüne karşın daha görkemli bir üçlü bu. Ana temaların çizgileri daha keskin. Sanki böyle artık hani gençlik çağı geçti de artık olgunluğa
0: tecrübe
1: geçiş,
0: var değil mi?
1: Geçiş
0: şimdi?
1: Gibi bu eserle. Sanki Mendelssohn olgunluğa adım atmış.
0: Evet.
1: 4 bölümlü bu trio. Biz hızlı ve oldukça çabuk tempodaki 3. bölümü ve tutkulu çabukluktaki 4. bölümü, final
0: çok
1: bölümü
0: iyi.
1: Dinleyeceğiz. Evet,
0: yapayım.
1: Dinleyeceğiz. Sanatçıları hemen sahneye davet ediyorum. Bak kimler geliyor. Kemancı Gabriele Pierannunzi. Cellist Gabriele Gimignani.
0: Çok güzel.
1: Piyanist Roberto Prosedo.
0: Çok güzel.
1: Evet, şimdi birliklerinin sahnesindeki yerlerini aldılar. Biz de onları dinlemek üzere hazırız.

0: Borusan Klasik.
1: Evet, Mendelssohn'un geniş hayal gücünü gösteren,
2: evet,
1: gerçekten çok tutkulu bir eser değil mi?
2: Ama ben bu yorumcuları da çok sevdim.
1: Değil mi? Evet, büyük farklı bir uyum içinde seslendirdiler ya, gerçekten.
2: Güzel şeyler
1: ve
2: yaptılar.
1: Mutluluk, güzellik bıraktılar bence birliklerin sahnesinde.
2: Kesinlikle,
1: evet,
2: çok güzel.
1: Şimdi mutluluğumuza mutluluk kat bakalım.
2: Katalım. Ben şimdilik ne yapayım? Bak şöyle bir şey yapayım istersen. Bir konçerto. Getireyim. Şimdi senfoni
1: Evet, sen
2: çaldım.
1: Bugün bayağı böyle senfonik program yapmışsın.
2: Ama yok.
1: Uvertür nerede?
2: Evet evet. Ama şimdi bu sefer böyle uyarlama değil yani mesela.
1: Şimdi konçertoyu da orkestraya çaldıracaksın herhalde.
2: Yani.
1: Solistsiz olacak falan.
2: Yok yok, öyle bir şey. Şimdi biliyorsun ki çok önemli bir besteci İspanyol. Joaquin Rodrigo. Ama herkes nasıl tanıyor? Efendim,
1: gitar
2: Aranjuez.
1: Konçertosu, evet.
2: Ama biliyor musun ki dünyada en çok çalınan konçerto.
1: Öyleymiş, evet.
2: Yani herkes biliyor. Ve öyle bir şey ki, ben sana şunu söyleyeyim. Seneler evvel Yıldız Üniversitesi'nde sahne sanatları bölümünde ders verirken ben, bir çaycı vardı. Ben gitar bir şeyler çalışıyorum. Çaycı geldi, bana dedi ki, hocam dedi, Rodriguez'in dedi şey, gitar konçertosunu biliyorum. Yani orada çöktüm ben zaten. Daha bismillahçaya başlamışız. Çaycı geliyor. Yani bilinmedik şey değildir.
1: Evet.
2: Yani
1: hani ama çok melodik değil mi?
2: Ya şöyle, Rodrigo aslında gerçekten bence çok başarılı bir besteci. Fakat sadece bu eserle dünyada çok fazla tanınmış yani. Halbuki çok güzel eserleri var. Yani ne bileyim ben, keman konçertosu, arp konçertosu, flüt, diğer enstrümanlar, evet, için senfonik yapıda sahne eserleri var falan falan. Şimdi ben bu programda Rodrigo'nun cello konçertosunu çalmak istiyorum. Ve
1: ilginç,
2: enteresan bir şey var. Rodrigo değişik bir insan. Bu konçertolara isim veriyor hepsine. Mesela bilenler bilir işte, iki Madrigal konçerto,
1: evet,
2: ondan sonra Andalus konçertosu, efendim Aranjuez konçertosu değil mi?
1: Evet.
2: Mesela bunları takıyor, buna da bir isim vermiş. Concerto como un divertimento demiş.
1: Divertimento, kılıklı. Ha?
2: Evet, gibi bir konçerto demiş. Yani seviyor böyle numara vermektense isim vermeyi.
1: İsim vermeyi.
2: Bunu 1981'de yazıyor Rodrigo. Aslında daha sonra bir konçerto daha yazıyor cello için. Daha evvel yazdığı bir konçerto var. Hani bunlara birinci, ikinci dememiş. Ona da
1: isim,
2: bir isim koyuyor. Concerto in modo galante demiş. 1949'da böyle bir denemesi var yazdı. Ama 1981'de yazdı. Çok daha yeni bir konçerto bu. Concerto como un divertimento.
1: Birine ithaf etmiş mi?
2: Onu bilmiyorum. Muhakkak ithaf etmişti.
1: Evet.
2: Çünkü biliyorsun bu çağdaş besteciler eserlerini çaldırabilmek için muhakkak birisine ithaf ediliyor. Yoksa kalıyor ortada. Şimdi Rodrigo'dan bahsederken onun mesela çağdaşları olan herkes şunu düşünebilir. Neoklasik akım gibi bir şey, ama kendi bunu kabul etmiyor. Diyor ki, bu ben diyor neoklasikizmo yapıyorum diyor. Yani traditional Spanish music diyebiliriz buna. Daha ziyade, çünkü neden bunu yapıyor ve şeyi aklımıza hemen şey gelmesin. Flamenco tarzı şeyler, tabii ki bazı folklorik ögeler geçiyor, ama asıl Rönesans ve Barok. Yani İspanyol Rönesans ve Barok müziği üzerinde yenilikler yapıyor. Bu çok önemli bir şey.
1: Evet.
2: Yani diyor ki, benim köklerim burada, bunu yapıyor. Ve zaten kendisi de Sorbonne Üniversitesi'nde bu konuda bir şey yapmış. Tez yazmış. Bu eski şey, İspanyol müzikleri, yani Rönesans ve Barok konusunda uzman zaten. Böyle bir uzman da var. Şimdi aslında Rodrigo'dan bahsedince aklıma şey geliyor. Onun bütün hayatını değiştiren ve karısı, biliyorsun, Victoria Camhi, piyanist. Aslında bizim Beşiktaş'tan,
1: evet,
2: yetişme bir hanım. Onunla evlendikten sonra çok fazla değişiyor hayat. Çünkü her şeyine karar veriyor. Yani karısına sormadan bir şey yapmıyor. Bir şey besliyor. Nasıl oldu diyor. Ve o da çok yapıcı ve olumlu yönde davranan bir insan. Yani hayatını da, yani derler ki işte bazı insanlar, işte onun bestelerinin telif hakları, satışları, her şeyiyle de ilgilenmiş kadın. Hem müzik,
1: empresario,
2: hem ekonomi.
1: Gibi yani.
2: Tam böyle, evet, bravo, empresario gibi çalışırmış. Öyle bir şansı olmuş Rodrigo'nun. Şimdi dönelim bizim şeye, Konçerto'ya dönelim. Konçerto 3 bölümlü bildiğimiz klasik konçerto formunda. Birinci bölüm Allegretto, ikinci bölüm Adagio Nostalgico ve son bölümde Allegro Scherzando. Çok enteresan bir konçerto dinleyeceğiz. Yani Rodrigo'yu göreceğiz tabii. Bütün orkestrasyonda duyuyoruz en çok. Ama cello için de bence çok enteresan pasajları var ve fikirleri var diye düşünüyorum. Çok değişik kullanacak cello'yu. Bunu dikkate alalım. Kimler çalacak? Bak şimdi çok önemli birisini çağırıyorum. Julian Lloyd Webber. Cello'yu çaldığına göre herhalde iyi olacak diye düşünüyorum. London Philharmonic Orkestra'yı da Jesus Lopez Cobos yönetecek.
1: Çok iyi ekip.
2: Ya nasıl ekip? Bak şimdi geldiler, bakalım neler olacak.

0: Evet, çok güzel değil mi?
1: Yani
0: Enteresan. Niye çok çalınmaz acaba?
1: ya şöyle ben de anlamıyorum. Yani zor mu geliyor acaba?
0: Bilmiyorum.
1: Kilislere bence biraz çapraşık
0: Ama
1: geliyor.
0: divertimento havası var
1: Var
0: yani. Kolay
1: yani.
0: olması
1: Ya ben de anlamıyorum. Yani
0: lazım.
1: hayır bakma sen adını divertimento koymuşsun görüyorsun.
0: Ama evet.
1: Zorlukları olan bir şey. Ama işte bazı eserler böyle kıyıda
0: Bence
1: köşede kal.
0: çok ilginç.
1: Çok
0: İlginç
1: iyi
0: bir
1: oldu.
0: programın ortasında çok güzel olabilir yani.
1: Bence de.
0: Evet, Rodrigo'dan sonra programa devam etmek biraz zor aslında ya, değil mi? Şimdi ne
1: İşte.
0: yapsam diye ben İspanya'da
1: Düşün.
0: mı kalmak
1: Manuel de
0: gerekiyor
1: Falla falan
0: acaba?
1: olabilir belki.
0: Vallahi ben de onu düşünüyordum.
1: Yok.
0: Manuel
1: Şaka. Vallahi bak beynini
0: Defa'yı, evet.
1: okudum yani böyle
0: Vallahi
1: bu.
0: İspanyol bahçelerinde geceler mesela, ha?
1: Aa,
0: Değil
1: bu
0: mi?
1: çok iyi. Bak bravo
0: Üst
1: yani.
0: çok iyi
1: Ne
0: olacak.
1: güzel ya vallahi bravo. Çok hoş.
0: Üç bölümlü olan bu eser bir
1: Evet.
0: piyano konçertosunu anımsatsa da
1: Bence
0: orkestra partisi o kadar renkli ki piyano sanki
1: tamam.
0: böyle renk efektlerini tamamlamak için
1: Öyle gibi hani belki
0: görevli.
1: de böyle
0: Evet.
1: hani burada orkestranın içinde bir üye gibi
0: Aynen,
1: düşünebiliriz, değil mi?
0: aynen öyle. Eser Manuel de Falla tarafından İspanyol piyanist Ricardo Vines'e adanmış.
1: Aa
0: Evet,
1: evet.
0: değil mi? Çok
1: Bunu biliyorum.
0: önemli.
1: Çok çok güzel.
0: İlk defa gene onun tarafından yorumlanmış. Evet, çok hakikaten renk efektlerini çok zenginleştiren bir piyano yazısı var. İlk yorum 1916 yılında Madrid'de. İspanyol bahçelerinde gecelerin Manuel de Falla esere piyano ve orkestra için senfonik izlenimler başlığını vermiş zaten. Yani
1: Ha.
0: anladın mı? Şey değil hani piyano
1: Ya
0: konçertosu gibi
1: söyle
0: değil.
1: öyle söyleniyor
0: Evet.
1: yani işte bak.
0: İyi de yapmış. Gerçekten tam tanımlıyor yani orkestra için senfonik
1: Evet.
0: izlenimler. Üç
1: Ya
0: tane
1: gerçek.
0: bahçe tasvir ediliyor biliyorsun bu
1: Evet.
0: eserde. Birinci bölümdeki bahçe General Life'da başlığını taşıyor.
1: Ha.
0: General Life Cennet el Arif'ten yani İspanyolcayı
1: Evet.
0: General Life diye geçmiş.
1: Doğru.
0: Granada'da kente hakim bir tepede
1: Doğru.
0: Elhamra Sarayı'nın sanki böyle cennet özlemini ifade eden o görkemli yemyeşil bahçesi. İçinde de Arap hükümdarlarına yazdık sarayı var, sayfiye
1: Oh.
0: yeri. İkinci bölüm Uzak Dans, üçüncü bölüm Cordoba Tepesi bahçelerinde
1: Evet, ko.
0: başlığını taşıyor. Yani bütün bu bahçeler Endülüs'e özgü ritim ve motiflerin esrarlı
1: Harika.
0: böyle tınılarla,
1: Aslında
0: doğulu
1: anlatım
0: renklerle.
1: müziği
0: Evet,
1: yani
0: evet,
1: bu
0: evet.
1: şimdi çok güzel böyle.
0: Geceyi sardığı ilk bölümü dinleyeceğiz biz şimdi.
1: Tek bölüm mü çalacağım?
0: Evet, ilk bölümünü çalacağım.
1: Ha, ben diğerlerini de dinleyeceğim.
0: Onları da böyle bir özet geçtim bölümleri.
1: Tamam.
0: Üç bahçenin böyle bir
1: Çok
0: şeyini
1: güzel.
0: yaptık. Piyanist Javier Periana geliyor.
1: Çok güzel.
0: Joseph Pons yönetimindeki BBC Senfoni Orkestrası da onunla birlikte sahneye ilerliyor.
1: Hadi bakalım.

0: Evet, Granada'ya gitmiş kadar olduk değil mi?
1: Tabii ki, tabii ki. Yani mükemmel bir yorum.
0: Evet,
1: orkestra yani. Çok güzel. Eser zaten başlı başına.
0: İnanılmaz ya. Manuel de Falla ölümünden kısa bir süre önce Fransız kemancı vardır meşhur biliyorsun. Gabriel Bouillon.
1: Tabii.
0: Ona demiş ki Paris'te unutulmaz bir 7 yıl geçirdim. Bütün müzikçilerle çok iyi arkadaşlık ettim ama Duka'dan gördüğüm yardımı unutamam. Eserlerimi o tanıttı demiş. İspanyol Bahçede'nde Geceler adlı eserim ise gene Duka'nın teşvik etmesiyle doğdu demiş.
1: Tabii ki çok güzelmiş.
0: İspanya'dan uzakta yurt özlemi içinde o geceleri galiba olduğundan da daha güzel anlattım demiş.
1: Gerçekten.
0: Gerçekten de çok güzel anlatmış.
1: Ama bir şey daha söyleyeyim sana, biliyor muydun? Manuel de Falla'nın da orijinal bir tane yazdığı tek bir gitar eseri vardır, solo gitar için. Omenaj Döbüsü'nün anısına yazmıştır. Evet. Bu da enteresan bir şey.
0: Enteresandır.
1: Evet, biz burada dinleyemiyoruz. Çünkü hep birlikte diyoruz.
0: Biz birlikte dinliyoruz. Solo da çalabilir yani, olmaz mı?
1: Daha o bilmiyorum onu. Programın konseptini sen tayin ediyorsun gayet.
0: Neyse bile. Sen başka programda çalarsın.
1: Belki olur, doğru.
0: Evet Cem, yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz ama. Evet, birliklerin sahnesini ben açtım, sen kapat.
1: Ha, daha var diyecektim ben.
0: Yok.
1: Bitiriyorsun zaten. Benim var daha çalacak parçalar. Peki ben mi? Bana
0: evet.
1: Mı bırakıyorsun? Peki şimdi şöyle bir şey yapalım o zaman. Gene benim böyle takıntılı bestecilerim var. Her programda neredeyse yer alıyor biliyorsun. Yine Astor Piazzolla'yı ben.
0: Evet, Prokofiev, Piazzolla, P serisi.
1: Yok, Rodrigo R serisi. Arada bir T. Şimdi şöyle, onun bir eseri var ya, çok hoşu, Adios Nonino diye bir eser. Yani babası öldükten sonra babasına ithaf.
0: Veda.
1: Veda yani, güle güle Nonino. Nonino dermiş babasına. Böyle bir eser. Bu tabii çok çalındı.
0: Çok.
1: Yani,
0: düzenlemeleri de
1: ya
0: var.
1: Ya o kadar çok düzenlemeler yapılıyor işte, yani ben bile üst gitar düzenlemesi yaptım falan. Herkes yapıyor. Orkestralar çalıyor. Ne bileyim Berlin Filarmoni, yok efendim başka ya da mesela neler oluyor? Bir de tabii orijinalini biliyoruz aslında. Yani Piazzolla'nın kendi orkestrası. Tabii ki bandoneon,
0: evet.
1: Bandoneon'la beraber çalıyor. Şimdi ben de o değişik şeyden acaba ne bulabilirim diye araştırırken çok enteresan bir düzenleme buldum. Gene bu iki piyano bak. Başta Marta ile Yefim Bronfman çaldılar ya iki
0: finali
1: piyano.
0: Finali de öyle yapıyorsun.
1: Dedim
0: değil
1: ki
0: mi?
1: Böyle bir şey koyayım, ilginç olacak. Çünkü aslında bu eserin kişiliğini veren bence bandoneon. Çünkü zaten onun üzerinde gidiyor. Bütün o hüzün şey hepsi Piazzolla yazısı. Ama neden ilgimi çektiğini söyleyeyim. Pablo Ziegler diye bir piyanist var. Piazzolla'nın müziklerini çok uyarlama yaptığı gibi bu piyanist. Başka gruplarla da çalıyor, trio falan. Yine böyle bandoneon, bas falan bu tip şeylerle de çalıyor. Fakat burada iki piyano, Christopher Orile ile beraber yapacaklar. Ve düzenlemesini de şey yapmış, Pablo Ziegler yapmış. Enteresan
0: evet.
1: Bir şey buldum. Bakalım dinlerken bunu hissedecek miyiz? O kadar güzel yapmış ki uyarlamayı ve o kadar duyarlı çalınıyor ki sanki o bandoneonun tınıları kulağımıza gelmeye başlıyor. Piyanonun tınısından çıkıp bandoneon tınısı duyulmaya başlıyor. Böylesine ilginç bulduğum için böyle bir kapanış yapalım.
0: O zaman bu kapanışı bozmayalım. Önce veda edelim. Sonra
1: tamam.
0: Tango ile bitirelim değil mi? Böyle
1: peki.
0: Müzik kalsın sahnede.
1: Aynen.
0: Müzik tınıları.
1: Aynen, katılıyorum.
0: Evet, sevgili dinleyenler, birliklerin sahne ışıklarını müziğin baş döndürücü fonunda program ortağım Cem Küçümer'le birlikte şimdilik burada söndürürken Borusan Klasik'te yeniden birlikte olabilmeyi diliyoruz. Yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim. Hoşça kalın. Sizleri bu güzel tango ile baş başa bırakıyoruz.
1: Hoşça kalın.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Cinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: Radyomuzu dinleyen herkese merhaba. Borusan Klasik'te Klasik Tatlar 54. İstanbul Müzik Festivali özel programımız başladı. Bu sabah değerli üstadım Aydın Büke ile mikrofon başındayız. Günaydın Aydın abi.
1: Günaydın.
0: Ve özel konuğumuz İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya. Hoş geldiniz.
2: Hoş buldum, teşekkür ederim.
1: Hoş geldin.
2: Sağ ol.
0: 54. İstanbul Müzik Festivali'ne sayılı günler kaldı. 11 Haziran Perşembe günü başlayacak festivalimiz ve 25 Haziran'da sona erecek. Detaylara geçmeden önce anı yaşayalım ve şu an itibariyle diyorum Efruz Hanım, nasıl hissediyorsunuz? Geçmişten geleceğe 54 yıllık bir gelenek. Direktör olarak bu yıl hislerinizi önce öğrenelim istedim.
2: Evet, her yıl olduğu gibi yine heyecanlıyız. Enteresan bir şekilde her sene bu heyecanı sıfırdan yaşıyoruz. Hem kendi adıma konuşuyorum, hem ekip arkadaşlarım ve tüm İKSV çalışanları adına. Zannediyorum yaptığımız işlere de bu yansıyordur. Gerçekten müthiş bir aşkla, özveriyle çalışan koskocaman bir ekip var bu işin arkasında ve bir yıl boyunca buna hazırlanıyoruz. Aslında onun da daha evveli de var biliyorsunuz. 2-3 yıl öncesinden planlanmaya başlanıyor. Dolayısıyla böyle bir doğum, bir doğuş gibi müthiş bir kutlama her anlamda. O yüzden heyecanlıyız hepimiz ve açılışı bekliyoruz.
0: Eminim çok heyecanlı olacak dinleyiciler için de, festival takipçileri için de. 54. İstanbul Müzik Festivali. Anın içinde.
1: Evet,
0: festivalin
1: onu
0: teması.
1: Açalım, değil
0: onu
1: mi?
0: Açalım.
1: Onu açalım.
0: Evet.
1: Hakikaten çok önemli bir şey. Yani anın içinde olmak. Hep anın içinde olurken bunun farkına varmıyoruz. Hele bugünlerde.
2: Evet,
1: daha doğrusu
2: içinde
1: bu çağda,
2: yaşadığımız bu
1: içinde
2: çağda.
1: İçinde yaşadığımız bu çağda. Onun için belki bu başlık ne
2: evet.
1: için kondu, nereden geldi bu yılki festival teması. Her sene bir çok iyi bir tema, yani çok oturan bir tema belirleniyor. Bu yılda yine bence bulunduğumuz duruma çok yakışan bir festival teması olmuş.
2: Evet, çok teşekkür ederiz. Bu temalar tabii aslında biraz hani yaşadığımız şeyden, hayatın içinden, kendisinden ortaya çıkıyor. Kaldı ki bütün aslında festivalde seslendirilen eserler de o bestecilerin o dönem yaşadıkları, hayatında olan biten üzerine gelen bir ilhamla yazdıkları şeyler malumunuz. Biraz bir şahsi bir taraftan geldi bu tema başlığı diyelim. Pandeminin başından beri düzenli olarak meditasyon yapıyorum. Biraz daha işte anda kalabilme, farkında olabilme, kendimi sakinleştirebilme. Çünkü İstanbul gibi bir megapolde yaşıyoruz. Ve zamanın nasıl akıp geçtiğini fark edemediğimiz bir çağdayız. Bu telefonlar, tabletler, sürekli bir bildirim, ekran, uyarı, bunların altında böyle bir serseme dönmüş bir vaziyette kendi beden farkındalığımızı bile unuttuğumuz, etrafta olan biteni gözlemlemeyi bile es geçtiğimiz bir hayatın içerisinde bulduk kendimizi. Dolayısıyla biraz bu farkındalığımı geliştirmek için son 5-6 senedir düzenli meditasyon yaparken bir meditasyon seansının sonunda minik bir aydınlanma yaşadım. Ve fark ettim ki aslında canlı konserlerde, klasik müzik konserlerinde özellikle, tabii benim ilgi alanım da daha ziyade orada malumunuz. Konserlerde de benzer hissi yakalıyorum ben. Bir anda işte artık telefona bakmayı bırakıyorsunuz, etrafla ilgilenmeyi
0: kesinlikle
2: bırakıyorsunuz, sahneye odaklanıyorsunuz. Orada o yaratılan mucizevi anın kısa bir sürede olsa tadını çıkarıyorsunuz ve işte beyin zaten hani farklı hormonlar salgılanıyor, nefesiniz sakinleşiyor, işte pür dikkat neyse oraya odaklanıyorsunuz bir şekilde ve o da bir farkındalık anı yaratıyor. Ve aslında belki insanoğlunun müzikle kurduğu bağın temelinde de o duygu var.
0: Kesinlikle.
2: O bağlanma, o mucizeyi birlikte yaşama, özellikle canlı müzik konserlerinde sahnede o performansı gerçekleştiren sanatçıyla izleyici arasında müthiş bir şey yaşanıyor. o salonda, o anda.
0: Ve hatta yüzyıllar önce bu eseri yazmış besteci arasında.
2: Evet. Tabii. Ve defalarca bu yaşanıyor ama hiçbiri de birbirinin aynısı olmuyor. Çünkü hayattaki her şey geçici ve aslında müzik de bu geçiciliğin en saf ifadesi.
1: Aynen. Aynı kişi çalsa bile aynı şey olmuyor. Evet, yani aynı kişi peş peşe bile
2: evet,
1: çalsa
2: aynı, yine olmuyor. Aynı gün içerisinde aynı eseri birkaç kez bile çalsa o müzisyen aynı şekilde çalamıyor. Aynı duyguyla çalamıyor. Hı-hı. Aynı performansı sergileyemiyor. Dolayısıyla aslında anda olan her şey çok kıymetli.
0: Kesinlikle.
2: Geçmiş geçti, geleceği bilmiyoruz. O iyi hissetme hali biraz bu duyguyla da bağlantılı ve müzik de bize bunu veriyor. Dolayısıyla izleyicilerimize biraz festivalin içerisinde konser anında o duyguyu hatırlamaya yönlendirelim istedik ve anın içinde kalmaya, müzikle kalmaya davet edelim.
1: Çok güzel olmuş.
0: Çok iyi yaptınız. Müziğin de bize iyi gelen tarafı bu zaten. Festival boyunca söz veriyoruz anın içinde kalacağız.
2: Telefonları lütfen 1-2 saat ceplerimizden evet. çıkarmayın.
1: Kimi zaman o aslında dinleyiciler, izleyiciler o anı yaşadıklarını başkalarına göstermek için de böyle bu telefonları bir, kullanıyorlar.
2: Evet, böyle bir durum da var. Ama yani. O çekilen o videoları kimse sonra açıp evet. tekrar izlemiyor.
1: Ve kendi yine de o anı yaşayamıyor.
2: Evet, kaçırmış oluyor. O ekrandan evet. bakıyor evet. sahnedeki şeye. Orada canlı bir şey evet. yaşanıyor ama elindeki küçük ekrandan büyük resme bakmak yerine o küçük ekrana bakmayı tercih edebiliyor evet. insanlar. Biraz bunu bırakalım.
0: Evet evet. Hepimizin ihtiyacı var hakikaten. Evet.
2: Çünkü zaten sürekli o ekranlardayız. En azından konser esnasında birazcık anı yaşayalım, müziğin tadını çıkaralım istiyoruz.
0: Evet, 11 Haziran'da Perşembe günü festival Atatürk Kültür Merkezi'ndeki açılış konseriyle başlayacak. Hem de iki festivalin önemli ödülü sunulacak evet. konserden önce. Top sizde Efruz evet. Hanım. Başlayalım evet. açılış evet. konseriyle.
1: Açılış konseri ve önce ödüllerle başlayalım. Sonra da evet. açılış konseri.
2: Evet, her yıl festivalin iki ödülü oluyor malumunuz. Yaşam Boyu Başarı Ödülü ve Onur Ödülü. Bu yılki ödüllerimizi, Yaşam Boyu Başarı Ödülümüzü Portekizli piyano sanatçısı, piyanist Maria João Pires'e takdim edeceğiz. Festivalin Onur Ödülü de bestecimiz Turgay Erdener'e sunulacak açılış konserinin öncesinde küçük bir törenle. Her ikisi de kendi branşlarında, kendi alanlarında çağımıza güzellikler katmış çok kıymetli sanatçılar.
0: Sağ olsunlar.
2: Dolayısıyla onların bizlere verdikleri, kültür sanat dünyasına sunduklarına bir takdir, bir teşekkür mahiyetinde bu ödülleri kendilerine sunacağız.
1: Evet, biraz bir müzik arasına isterseniz
0: evet evet biz de yapalım, teşekkürlerimizi onların kayıtlarıyla sunalım.
1: Bu ödül alacak iki sanatçının isimle. Kayıtlarını dinleyip bir soluklanalım.
0: Soluklanalım. Turgay Erdener'in Afife Bale müziklerinden bir bölüm dinleyelim. Ardından da Maria João Pires'ten harika bir Schubert yorumu dinleyelim.

0: 54. İstanbul Müzik Festivali Onur Ödülü'nün takdim edileceği bestecimiz Turgay Erdener'in Afife Bale Müziği'nden girişi ve ardından festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nün sunulacağı piyanist Maria João Pires'ten Schubert'in Sol Bemol Empromptüsünü dinledik.
1: Evet, festivalin açılış konseri orkestrası Tekfen Filarmoni Orkestrası yine 11 Haziran'da sahnede olacak. Orkestranın müzik direktörü ve şefi Aziz Şok Hakimov'un batonunun altında diyelim. Yine bir başka Özbek sanatçı, piyanist Behzat Abdurrahimov, Rahmaninov'un 2 numaralı piyano konçertosunu seslendirecek açılış konserinde ve ardından Stravinsky Ateş Kuşu süitiyle coşkulu bir başlangıç yapacağız festivale.
2: Evet, bu gerçekten çok önemli. Hem çalınacak olan konçerto da çok sevilen, çok herkesin çok beğendiği bir konçerto. Rahmaninov'un ikinci piyano konçertosu, aynı zamanda solist de çok çok önemli ve bu en son kaydı Inferno başlığını taşıyor ve Gramofon Müzik Dergisi'nin bu ayki Haziran 26 dergisinde editörün seçkisine giren bir kayıt
1: evet,
2: oldu.
1: Gerçekten müthiş bir piyanist gerçekten.
2: Önemli. Oradan da bir kısa parça dinleyelim çok bu arada. Olur. Hatta şöyle bir şey yapalım. O Inferno'nun sonunda bir takım piyano parçalarını çaldıktan sonra Stravinsky'nin Petrushka balesinden parçalar çalmış. Burada da Ateş Kuşu'nu çalacak o orkestra, ona bir gönderme olsun.
1: Evet.
2: Petrushka'dan bir bölüm dinleyelim. Behzat Abdurrahimov'dan ve yine bir müzik arası vermiş olalım.

0: 54. İstanbul Müzik Festivali'nin açılış konseri solisti, piyanist Behzod Abdurahimov, Stravinsky'nin Petrushka bale müziklerinden Rus dansını seslendirdi.
1: Nasıl devam edelim?
2: Hangi bir konserden bahsedelim?
3: O kadar çok ki evet, aslında Borusan Klasik dinleyicileri eminim şimdiye kadar kendi seçkilerini oluşturmuşlardır zaten. Ve tabii ki biz yine de değinebildiğimiz kadar tüm konserlere kısa kısa da olsa değineceğiz ama festivalin gerçekten son yıllarda giderek daha fazla önem verdiği bir takım, aslında pek çoğu da parasız olan etkinliği var. Veyahut da çok ufak ücret karşılığında olan, çok gençlere yönelik işte parklardaki konserler, diğerleri. Ama bir de bu sene özellikle konan bir rahat konser var. Onu birazcık duyursak, çünkü ilk bu sene oluyor. Belki gözden kaçmıştır.
1: Evet.
3: Ne olduğu algılanamamış olabilir. Evet, onun üzerinde biraz durduralım. Çünkü o hakikaten çok önemli bir şey ve hani iyi kötü bunca yıldır müzik, dünyadaki müzik festivallerini bir şekilde izlemeye çalışan veya en azından web siteleri üzerinden programlarını izlemeye çalışan biri olarak böyle bir şey hemen hemen hiç görmedim. Yani bu rahat konser konseptinde bir şey. Evet, Berlin Filarmoni'nin zaman zaman yaptığı bir takım değişik, çocukları bir araya getirip onlarla Simon Rattle'ın başlattığı bir takım şeyler vardı ama bir festival içinde değil. Onlar böyle ayrıca bir konser düzenliyorlardı.
1: Evet.
3: Çocuklara veya gençlere yönelik. Ama festivalin içinde böyle bir şeyin olması, bu rahat konserin olması ve ne amaçlanarak bu yapıldı, onu bir sizden duyarsak çok iyi olur.
1: Evet, kültür sanatın, kültür sanata erişimin herkesin hakkı olduğunu düşünüyoruz. Aslına bakarsanız en temelinde İstanbul Kültür Sanat Vakfı olarak elbette düzenlediğimiz tüm festivallerde bir takım biletli etkinlikler var.
3: Olmak zorunda.
1: Evet. İşin doğası gereği.
2: Elbette.
1: Fakat elimizden geldiğince, imkanlarımız sağladığınca da farklı yaş gruplarına, farklı ekonomik, finansal yeterlilikleri olan izleyicilere ulaşmak, özellikle İstanbul'u müzikseverlere bir şekilde ücretsiz ulaşmak konusunda çok uzun yıllardır aslında sürdürdüğümüz ücretsiz konserler serimiz var. Sizin de az evvel bahsettiğiniz gibi hafta sonu klasikleri. Evet. Bir Anadolu yakasında, bir tane de Avrupa yakasında olmak üzere ki bu sene de Yıldız Parkı ve Yoğurtçu Parkı'nda yine bu ücretsiz konserlerimiz var. Fakat tabii farklı yaş gruplarına, farklı kondisyondaki, farklı ihtiyaçtaki izleyicilere de ulaşılması gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle işte İstanbul yaşanması çok kolay olmayan bir şehir, biliyorsunuz. Uzun bir uğraş aslında, evden çıkmak, bir konser salonuna gitmek, bir etkinliğe gitmek ve geri dönebilmek. Farklı bilişsel sıkıntıları olan, bilhassa otizm spektrumundaki izleyiciler için bu işin farklı tasarlanması gerekiyor. Çünkü standart bir kültür sanat etkinliğine maalesef onları rahatsız eden bir takım uyaranlar sebebiyle katılmaları mümkün olmuyor. Bunun dışında yine ilk evrelerinde olan Alzheimer ve demans hastaları için de benzer bir durum var. Dolayısıyla uzun zamandır aslında herkese erişebilme konusunda farklı çalışmalar yapma hayalindeydik. Ancak bir tabii ki bunun da bir arkasında bir finansal destek, tabii, sürdürülebilirliğe ihtiyaç var. Bu bağlamda da geçtiğimiz yıl İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın erişilebilir sanat partneri olan Denizbank'la bu işe soyunduk diyelim. Öncelikle İstanbul Bienalinde ve İstanbul Tiyatro Festivali'nde bu çalışmalar başladı.
3: Müthiş bir tiyatro festivalindeki şey.
1: Evet, Peru'dan gelen
3: inanılmazdı.
1: Otizmle bir tiyatro topluluğunun kumpanyasının sunduğu Hamlet'i izledi izleyiciler.
3: Evet,
1: ve tiyatro festivalinde de aslında bizimle birlikte ekibe katılan ve perde arkasında sahada çalışan otizmli bireyler de oldu. Dolayısıyla bu bundan sonra da devam edecek diyelim. Yani İKSV'nin inşallah uzun yıllar bu işbirliği devam ederse Denizbank'la düzenlediği tüm festivallerde bu bireyler için onlara özel tasarlanan konserler, etkinlikler, ayrıcalıklar, birlikte çalışma imkanı gibi onlara alan açacağımız, aslında sadece sahneyi sahne üzerinde alan açmak değil ama topluma karışma, entegre olma konusunda da bir imkan tanıyacak bir çalışma diyelim buna. Çok rahat önemli. Konserde ne olacak evet. derseniz de 20 ve 21 Haziran'da saat 3'te başlayacak olan konserlerde Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleştireceğimiz konserde sahnede Lepidus ansambl olacak hı hı. ve kolay dinlenebilen, yüksek pitchleri ve inişleri çıkışları hı. olmayan, daha bilinen, daha tanıdık, daha yumuşak melodileri seslendirecek olan Lepidus ansambl sahnede olacak ve salonu da aslında bu izleyicilere özel tasarlıyoruz. Hı. Yani ışıklar tamamen karartılmayacak. Hı hı. Salon tamamen dolu olmayacak. İzleyiciler istedikleri zaman girip çıkabilecekler. Hmm. İstedikleri tepkiyi verebilecekler. Müzisyenler izleyiciyle bir diyalog içerisinde olacak. Sanatçılar önce eserleri tanıtacak. Hmm. Yani daha nasıl diyelim? Daha
0: yaşamın içinde
1: yaşamın
0: gibi.
1: İçinde daha sıcak bir ilişki kurulan olur. Ve rahat bir ortam. Aslında bir tek bu nörolojik çeşitlilikleri olan bireyler değil ama işte ADHD'si olan evet ya da konser salonunda sıkılan, işte arada bir çıkmak isteyen, o fazla karanlıktan rahatsız olan, çok yüksek seslerden rahatsız olan çocuklar olabilir, daha ileri yaşlarda izleyiciler olabilir. Aslında herkese açık.
3: Evet, diyelim. Aslında bu söylediğinizde şu da var, hemen aklıma o geldi siz konuşurken. Aslında 18. yüzyılda ve 19. yüzyılın ilk çeyreğinde zaten konserler böyleymiş. Evet. Herkes girip çıkıyor, istediği yerde alkışlıyor, işte şey yapılıyor.
0: Bazen operalarda
3: yiyip içiyor. Operalarda belli
1: şu anda
3: bir
1: o aileyi, hala var bu evet. arada biliyor musunuz? Çin'de hemen küçük bir tabii, anekdot. Tabii. Pandemi öncesiydi zannediyorum. Evet. Sevgili Yeşim'le, Yeşim Gürer Oymak'la. Evet. Çin'e gittik. Ve bizi bir operaya götürdüler. Çin operası. Evet. Girdik böyle işte masalarda oturuyor herkes. Evet. Normal bir konser salonu formatında değil. Herkes yanında mandalinalarını getirmiş. Yiyorlar, içiyorlar. Şıkır şıkır kağıt sesleri. İşte sohbetler ediliyor, tabii. yeniliyor, tabii. içiliyor ve sahnede bir opera. Yani Madame Butterfly.
3: Evet.
1: Bildiniz mi?
0: Enteresan.
1: Enteresan
3: Shakespeare
1: evet.
3: Shakespeare çağında tiyatro da öyle. Hmm. Giriyor çıkıyor herkes. Evet. Yani biz bunları bu zapturapt altına alan Mahler.
1: Mahler var
3: yani
1: ya.
3: Yani Mahler'e kadar da tabii ki biraz oluyor ama yani o böyle Viyana operasında ışıkları karartan kimseye giremez, kimse çıkamaz. Yani böyle bir kutsal mabette bir dua edeceğiz, bir ayine katılıyoruz hissiyle tabii. Yani o dönemin ruhu onu gerektirdiği veya ona zorladığı için diyelim olan bir şey ama ondan sonra da o artık
1: kalmış
3: yerleşmiş
1: bir şekilde
3: ve
1: maalesef.
3: Tabii ki müzisyenlerin kıyafetleri, giyimleri bilmem neler bile bugün işte frak giymek, smoking giymek pek çok kimseye anlamsız geliyor tabii. belki ama
1: yani, ama bir klasik
3: ama bir standart hale geldi artık.
1: Müzisyen kıyafeti resmedildiği zaman da hemen bir papyon tabii. konuyor ve frak çiziliyor tabii. değil mi öyle
3: ama bir bu rahat konser gerçekten hani belki de müziğin özüne dönmesi veya kesinlikle konserlerin öyle. Diyelim konser hayatının özüne dönmesi. Yani Mozart bile Paris Senfonisi'nin ilk çalınışını babasına bildirirken, bestelerken bir yer koymuştum, orada alkışlayacaklarını biliyordum ve alkışladılar diyor. Yani onu zaten bekliyor orada.
1: Evet. Yani evet biraz daha artık rahatlamak lazım evet. bu anlamda. Dolayısıyla izleyicilerimizden de bu rahatlığı isteyelim. Evet. İşte dediğimiz gibi hani farklı duyusal hassasiyetleri olan aslında her türlü izleyiciye açık bir konser olacak. İki konser olacak diyelim. İki gün aynı programın tekrarı. Festival süresince de aslında otizmli iş partnerlerimiz diyelim, arkadaşlarımız bizimle çalışacaklar.
3: Çok güzel.
1: Ve festival mekanlarında kapılarda izleyicilerimiz onları görecek, ekibimize dahil olacaklar evet. ve festivalde de hep beraber çalışacağız kendileriyle.
4: Borusan Klasik.
0: Değerli dinleyicilerimiz, Borusan Klasik'tesiniz ve 11 Haziran'da başlayıp 25 Haziran'a kadar devam edecek olan 54. İstanbul Müzik Festivali'ne özel Klasik Tatlar programını dinliyorsunuz. Festival direktörü Efruz Çakırkaya ile birlikteyiz.
3: Bir de şey de var galiba, değil mi? Atölye de var, müzisyenler için düzenlediğiniz bir
0: evet.
3: atölye de
0: anın
3: var.
0: İçinde
3: anın içinde çalmak.
1: Evet, sevgili arp sanatçısı Doktor Merve Kocabeyler'in aslında oluşturmuş olduğu bir program bu. Biraz tabii festival temasıyla da örtüştüğü için dedik ki bunu yapalım. Bilhassa işte müzik eğitimi alan konservatuar öğrencilerine yönelik bir atölye olacak. 2 gün 17 ve 18 Haziran'da sabah 10'da başlayacak seanslar ve akşama kadar devam edecek. Şimdi sizin de bildiğiniz üzere konservatuvarda tabii müzik eğitimi alan çocuklar işte teori öğreniyorlar.
3: Çalgılarını
1: öğreniyorlar. Müzik tarihini evet. öğreniyorlar. Fakat ne yazık ki onlara öğretilmeyen bir takım şeyler var. Sahne stresini nasıl yöneteceğim? Sazımı çalarken nefesimi nasıl kullanacağım?
3: Aslında öğretilmesi gereken belki en önce.
1: En önemli evet. şey. Evet. Çünkü belki bunları evet. bilmediği için o çocuk o stresi ve bedenini ve nefesini doğru kullanamadığı için müzisyenlik hayatı bile uzun sürmeyebiliyor, sakatlayabiliyor kendini. Tabii, çünkü bir tabii. sporcu gibi aslında yaşanması gereken bir hayattan bahsediyoruz. Evet. Dolayısıyla birlikte çalma kültürü, o stresi yönetme, bedeni nefesi kullanma, bunlar aslında en temel öğretilmesi gereken şeylerin başında.
0: Meslektaşlarıyla ilişkiler.
3: Tabii.
0: Kesinlikle.
3: Hepsi dahil. Hepsi çok önemli.
1: Tabii. Evet. Dolayısıyla tüm aslında bu pratiklerin biraz konuşulacağı, öğretileceği bir atölye sunacağız diyelim müzik öğrencilerine. Farklı farklı uzmanlar var. İşte bir farkındalık ve nefes koçumuz var. Erken dönem müzik uzmanımız var. Bir uzman klinik psikoloğumuz var. Kendisi aynı zamanda mental performans koçu. Farklı farklı seanslar olacak diyelim gün içerisinde ve farklı müzisyenler de olacak. İşte bir sevgili Selin Şekeramber ve Yudum Çetiner'in birliğinden kurulu Duo Blanc ve Noir Piano evet. ikilisi birlikte çalmak üzere onlar bir ufak bir seans yapacaklar. İşte Oda Müziği Ustalık Sınıfı var. Doğaçlama
3: var.
1: Üzerine var sevgili Ferit Odman caz evet, davulcusu onun bir ufak bir şeyi olacak masterclass'ı diyelim böyle bir iki günlük kıymetli bir program. Ben açıkçası müzik eğitimi alan bir genç olsaydım evet. şu an buna koşarak gelirdim.
3: Arter'de galiba değil mi?
1: Arter'de yapacağız. Evet, 17-18 Haziran sabah 10'da başlıyor. Ufak bir katılım ücreti alıyoruz. Müzik.iksv.org adresinden katılmak isteyen genç müzisyenlere tavsiye ediyoruz. Gelsinler ve öğrensinler.
3: Kaçırmasınlar. Evet.
0: Bu noktada bir yine müzik molası alalım diyelim. Bu güzel sohbete mola almaya gerek yok aslında ama dinlenmek de güzel oluyor. Müzikle hazmetmek bu konuşulanları. 14 Haziran'da Berlin solistleri ve Justin Davis'in vereceği bir konser var. Ona geçmeden, onu konuşmadan önce Justin Davis'in bir kaydını dinletmek istiyoruz size.

0: 14 Haziran Pazar günü 54. İstanbul Müzik Festivali çerçevesinde Berlin solistleriyle birlikte Süreyya Operası'nda konser verecek olan kontrtenor Yestin Davies'i dinledik. Handel'in Herkül'ün Seçimi Oratoryosu'ndan seslendirdiği Arya'da kendisine Thomas Dünford yönetimindeki Jüpiter Ensemble eşlik ediyordu. Efruz Hanım, 14 Haziran'a geçiverdik ama bir şeyi atlamış olduk. Sözü size bırakıyorum
1: evet,
0: yine.
1: 14'üne gelmeden hemen evet. 12-13 Haziran'daki
2: çok önemli çünkü o
1: çok önemli ve benim müthiş heyecanla beklediğim işlerden biri festivalde. Farklı disiplinlerin bir araya geldiği konserler beni ve pek çok izleyiciyi çok heyecanlandırıyor.
0: Evet.
1: Evet, sahnede bir performans oluyor ve o canlı performansı dinlemenin güzelliği başka. Fakat işin içine bir de böyle çağdaş dans gibi göz alıcı bir formda girmişse çalınan canlı müzikle daha da keyifli. Ünlü çağdaş dans topluluğu Ater Balletto 3 bölümden oluşan bir projeyle festivalde 2 gün yer alacak. 12 ve 13 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda ve her bir bölüm farklı koreograflar tarafından oluşturulmuş bu projede. Çağımızın en önemli koreografları söz konusu, şu anda dünyadaki önemli çağdaş dans topluluklarına içerik üreten Angeline Prejlocage ve Crystal Pite gibi önemli isimlerin ortaya çıkardığı koreografilerde bu üç bölümün ikisinde canlı olarak sahnede projenin müziğini seslendirecek çok da kıymetli iki genç Türk müzisyenimiz var. O anlamda da çok kıymetli
2: çok,
1: görüyorum ben.
2: Çok.
1: Çünkü böyle önemli bir dans topluluğuyla bu kadar yetenekli genç Türk müzisyenlerin bir projede bir araya gelmesi ve inşallah sonrasında da bu işbirliklerinin devamı onlar açısından çok kıymetli olacak. Sevgili çellistimiz Dorukhan Doruk ve genç piyanistimiz Korkmaz Can Sağlam projenin müziklerini seslendirecekler.
2: Evet, o hakikaten çok önemli iki
0: evet.
2: konser 12 ve 13 Haziran'da AKM Tiyatro Salonu'nda galiba değil
1: evet.
2: mi? Büyük
1: evet.
2: salon değil tiyatro salonu.
1: Tiyatro salonundayız.
2: Evet.
1: Buradan hemen 14 Haziran'a
2: geçelim.
1: Atlayabiliriz. Berlin solistleri ve Yestin Davies konseri. Berlin Filarmoni Orkestrası'nın müzisyenlerinden oluşan bir yaylı sazlar dörtlüsü Berlin solistleri. Müzisyenlerin içerisinde bizim medarı iftarımız
2: evet.
1: Sevgili Hande Küden de var ve grubun çellisti Knut Weber de o da çok çok kıymetli
2: danışma
1: bir
2: kurulu üyesi.
1: Dostumuz evet, ve evet. festivalin danışma evet. kurulu üyesi. Onların oluşturduğu bir üst seviyede evet. gerçekten
2: Berlin
1: çok.
2: Berlin Filarmoni Orkestrası'nın baş kemancısı zaten. Baş kemancısı da birinci kemancı.
1: Evet. evet.
2: Ve de biyolacı da yine Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan.
1: Evet, çok çok üst çok, seviyede çok müzik yapan sanatçılar bunlar. Onların dörtlüsüne İngiliz kontrtenor eşlik edecek ve festivalin eser siparişinin dünya premierini
2: dinleyecek. Dünya premieri olması da çok ilginç. Yani çünkü bu bir ortak sipariş olduğu için bir başka yerde de olabilirdi dünya
1: evet.
2: premieri ama burada.
1: Burada evet, evet önce bizim festivalimizde evet. olacak. Daha sonra

0: Amerika'da Wigmore Hall'da ve Chamber Music evet. Northwest'te seslendirilecek evet. eser. Ve formu itibariyle de enteresan bir eser siparişi evet. bu. Çünkü yaylı sazlar dörtlüsü ve kontrtenor için yazılmış pek de eser yok.
1: Yok.
0: Evet. O bağlamda da bir enteresanlığı var ve tabii seslendirilecek olan eserler itibariyle de biraz festival temasına da minik bir gönderme evet. yapıyor diyebiliriz.
1: Evet, hem de çok enteresan yani. Monteverdi'den başlıyor, günümüzde bestelenmiş, taptaze bestelenmiş evet. bir esere kadar geliyor. Arada Schubert ve Mendelssohn da var, Barber var
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet, çağlar arası bir yani müzikal yolculuk.
1: Barok
0: evet.
1: erken barok dönemden günümüze kadar bütün her şeyden hem ses hem oda müziği
0: evet.
1: hepsi bir arada gerçekten ve de hepsi de alanında müthiş isimler.
2: Evet.
1: Evet.
2: Kaçırmayacağımız
1: bir konser. Aslında hiçbirini kaçırmamız lazım orada bence.
2: Bir başkası.
0: Konser salonunda yatıp kalkmayacağız. Yatıp kalkmak lazım.
2: Evet. Ama festival dediğiniz budur.
1: Budur zaten.
2: Budur. Evet. Ruh budur yani.
1: Ruh budur. Hemen 15'ine geçebiliriz değil mi?
0: Evet, ünlü Alman Oda Orkestrası.
1: Evet. Ha, bir de hemen belki çok kısa 14'ünde bu sanata ilk adım doğanın müziği vardı. Ondan biraz bahsettik.
0: Ondan da gerçi. Bahsedelim. Evet.
1: Çok kısa, çok kısaca hemen bahsedelim.
0: Evet, o hafta sonu 13 ve 14 Haziran'da cumartesi pazar günleri
1: çocuklara yine
0: Atatürk Kent Ormanı'nda evet. Sanata ilk adım evet. Başlığı altında Doğan'ın müziği evet. Yürüyüşünü yapacağız diyelim. Bu da yine aslında festival temasına gönderme yapan ve çocuklara yönelik oluşturduğumuz bir program. Farklı yaş gruplarına özel dizayn edildi. 7-12 yaş grubuna yönelik hazırlanan programda çocuklar Atatürk Kent Ormanı'nda bir doğa yürüyüşü yapacaklar. Ne yazık ki artık çağın minikleri diyelim doğdukları andan itibaren gözlerinin önüne bir telefon bir tablet evet. konuyor. Yemek yerken, dışarıdayken, evdeyken o ekranla evet. bir şekilde ne yazık ki evet. uyuşan bir nesil yetişiyor
1: bahçede
0: şu anda.
1: Bir tür oynamak, gibi. Sokakta oynamak
0: sokakta
1: gibi
0: oynamak
1: şeyler
0: kalmadı
1: yok.
0: Artık.
1: Evet. Sokakta kalmadı aslında tabii.
0: Evet büyük dolayısıyla. Şehirde, hani parkta dışarı çıktıklarında aslında etrafla bağ kurmakta güçlük çeken bir jenerasyondan bahsediyoruz. Dolayısıyla çocuklarımızı biraz doğaya atalım dedik. Doğaya salalım. Roots and Shoots Türkiye ekibinden iki kıymetli konunun uzmanı çocuklarımıza bir doğa yürüyüşü yaptıracaklar. Ve çocuklar etraflarında işte Atatürk Kent Ormanı'nda da bolca kuş var biliyorsunuz.
2: Çok güzel.
0: İşte oradaki bir kuşun sesi, ağaç. İşte o yaprak uçacak, kelebekler uçacak, çocuklar bir an böyle bir etrafında ne olup bittiğinin farkına varmaya başlayacak ve rotanın bir noktasında da parkın içinde bir canlı müzik performansı dinleyecekler. Yarının Kadın Yıldızları projesinden destek almış olan genç keman sanatçımız Beste Yalı çocuklarımıza kısa bir dinleti de yapacak. Sonra rotayı tamamlayacak çocuklarımız ve keyifli bir gün geçirecekler diye umut ediyoruz.
1: Çok çok güzel bir şey. Evet,
0: bu da ücretsiz bir etkinlik bu arada. Tabii. Yine web sitemizden rezervasyon yaptırmaları gerekiyor. Anne babaların.
1: Tamam. Evet, buradan 15'ine geçelim değil mi? Kammer Akademi, Potsdam.
0: Ve Yusen Piyano İkilisi.
1: Yusen Piyano İkilisi, evet.
0: Müthiş enerjileri ve neredeyse tek vücut halinde çalan Hollandalı piyano ikilisi Lucas ve Arthur Jussen sahnede olacak ve ünlü Alman oda müziği topluluğu Kamer Akademi Potsdam onlara eşlik edecek. Tabii çok gösterişli bir konser ve bir program bu. Hı hı. Çünkü sahnede iki piyano birden olacak ve adeta kendilerine böyle birbirlerine bir ince bir kabloyla bağlı gibi müthiş bir uyumla çalan iki genç piyanist. Evet. Mozart'ın iki piyano konçertosunu seslendirecekler 10 numaralı ve Maurice Ravel'in iki piyano için yazdığı daha doğrusu aranje edilen La Vals eserini seslendirecekler ve Atatürk Kültür Merkezi tiyatro salonunda izleyeceğiz bu konseri.
1: Mozart demişken Yusen kardeşler demişken bir parça oradan da
2: dinleyelim. Konserde seslendirecekleri Mozart'ın iki piyano için 10 numaralı konçertosundan bir bölüm dinliyoruz.

0: Mozart'ın iki piyano için 10 numaralı konçertosunun 3. bölümünü dinledik. Lucas ve Arthur Yüsen'e Neville Marriner yönetimindeki Academy of St. Martin in the Fields eşlik ediyordu.
1: Bu güzel yorumdan sonra hemen bu 15 Haziran'daki konserle ilgili şunu da hatırlatıp diğer konsere geçelim. Konsere doğru söyleşileri çerçevesinde sevgili İris Şentürker, Yüsen kardeşlerle
2: konser öncesinde
1: evet, fuayede söyleşecek.
2: Keyifli bir sohbet gerçekleştirecekler.
1: Onu da kaçırmayın, biraz daha erken saat 19'da giderseniz.
2: Evet, 19'dan itibaren konsere doğru sohbetini olacak. De izleyebilirler. Burada hemen bir minik hatırlatma da yapalım isterseniz Aydın Bey. Geçtiğimiz yıl aslında başlatmıştık bu işi ama bu yıl sizin güzel kaleminizden çıkan metinlerle benim naçizane okumamla
3: ben dinledim
2: diye.
3: İkisi de çok güzel.
2: Evet, konserde sizi neler bekliyor serisi yaptık, bir podcast serisi. Evet. Çünkü bu konser mekanlarındaki konsere doğru söyleşilerine hafta içi etkinliklerinde özellikle izleyicilerimiz yetişmekte güçlük çekiyorlar. Tabii. Çünkü işte az önce de konuştuğumuz gibi evden çıkacak, o trafikte gelecek. Bir şekilde o sohbetlere erişim kolay olamadığı için, ama konserde izleyiciler kimi dinleyecekler, ne dinleyecekler, acaba programda neler olacak bilgisini vermek üzere belki işte yoldayken izleyiciler böyle bir kulaklığını takacak ve konserde onun ne beklediğini dinlemek üzere bu podcast serisinden öncesinde dinleyecek diyelim.
1: Her
2: kısa bir sesli anlatımla.
1: Anlatı var ve her konser hem festival kitapçığında, broşürde bu altta QR kodları var, hem de web sitesinde her konserin altında yine
2: evet, Spotify linkine yönlendiren
1: durumda.
2: Bir tıklanabilecek bir yer var. Evet. Broşürde de bir kare kod var.
1: Evet.
2: İzleyicilerimiz onu okutarak konserde onların nelerin beklediğini dinleyebilirler.
1: Bu konsere doğru şeylerine gidildiği zaman orada yine sizin ağzınızdan bütün bu anın içinde iyi anlattığınız bir podcast de var.
2: Evet.
1: Onu da yine dinleyebilirler orada.
2: Memnun oluruz dinlerlerse.
1: Evet, şimdi 16'sındaki konsere geçelim. Orada gerçekten pek çok yani haftalardır sosyal medyada çok öne çıkarılan, daha doğrusu paylaşılan ve heyecan uyandıran bir konser. Onun da yine öncesinde bir konsere doğru söyleşisi var.
2: Evet. Sevgili Yeşim Burul ve İlkay Nişancı ile notalarla yazılmış bir sinema tarihi Ennio Morricone başlıklı bir konsere doğru sohbeti olacak Atatürk Kültür Merkezi fuayesinde.
1: Ve konserde de.
2: Ve yine bir podcastimiz de var bu konserle ilgili. Gerçekten heyecan verici bir konser olacak bu.
1: Bifo'nun konseri.
2: Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın sahnede kalabalık bir orkestra, bir koro İstanbul, Leyla Gencer Şan yarışmasında dereceye de girmiş olan kıymetli genç sopranomuz Nazlıcan Karakaş ve Morricone müziklerinin aslında biraz alameti farikası olan sazların solistleri var diyelim. İşte pan flüt, sopranino, blok flütte Veronica Vitaskova, mandolin ve gitarda Pierre Planas, akustik gitar ve elektronik gitarda benim de sevgili lise arkadaşım Nurkan Renda.
1: Çok güzel.
2: Ve bas gitarda Tunca Olcayto ile kalabalık bir kadro Ennio Morricone'nin unutulmaz film müziklerini seslendirecek. İşte İyi Kötü Çirkin, Il Cinema Paradiso, Once Upon a Time in America, The Mission. Gibi pek çok tarihe aslında ne denir?
3: Mal olmuş.
2: Önemli filmlerin aslında bu kadar hani belleklerimizde yer etmesine de sebep olan şey bence bir yerde Morricone'nin bu filmler için yazdığı müzikler.
3: %100.
2: Çünkü o müziklerle hatırlıyoruz aslında pek çok şeyi. Bir hayat soundtrack gibi işte hani o filmi izlerken o müzik tabii konuyu çok daha yükseğe taşıyor ve hafızalara kazınıyor ve tarihin en önemli sinema bestecisi diyelim. konseri salonda olan izleyicilerin yanı sıra konsere katılamayan izleyicilere de sevgili Borusan bir jest yapacak diyelim. Daha evvel de yaptıkları gibi Cadde Bostan sahilde bir ekran kuruluyor ve canlı olarak izleyiciler sahilde minderlerini, sandalyelerini alsınlar, gelsinler ve ücretsiz olarak Anadolu yakasındaki izleyiciler de konseri izlesinler lütfen. Tamam.
1: Biraz kısa bir parça da yine
0: dinleyelim.
1: Morricone'den dinleyelim.
0: Dinleyelim.
1: Değil mi?
0: Dinleyelim.

0: Borusan Klasik.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Borusan Klasik'tesiniz ve 11 Haziran'da başlayıp 25 Haziran'a kadar devam edecek olan 54. İstanbul Müzik Festivali'ne özel Klasik Tatlar programını dinliyorsunuz. Festival direktörü Efruz Çakırkaya ile birlikteyiz.
2: Devam edecek olursak 17'sinde yine festivalin son yıllarda çok önem verdiği bir sosyal sorumluluk.
3: Evet, bizim için çok çok kıymetli bir proje.
2: Bir tanesi, evet.
3: Evet, Yarının Kadın Yıldızları 2018 yılından bu yana Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası'nın desteğiyle gerçekleştirdiğimiz bir eğitim destek fonu. Pozitif ayrımcılıkla özellikle klasik müzik alanında eğitim alan farklı sazlar olabilir, bestecilik, şeflik ve şan gibi alanlarda eğitim alan kadın müzisyenlere, genç kadın müzisyenlere sunduğumuz bir eğitim destek fonu bu. Yurt dışında ve elbette yurt içinde eğitim alan, işte yaşama masraflarına katkı arayan, bir master class'a katılmak istiyorsa oraya katılım ücreti, gidişi, konaklaması, bir orkestra seçmesine katılacaksa ya da sazını değiştirmek istiyorsa gibi farklı farklı ihtiyaçlara yönelik sunduğumuz bir burs, yani bir fon diyelim, tek seferlik bir fon. 120'nin üzerinde üstün yetenekli genç kadın müzisyen bu fon faydalandı.
2: Bugüne kadar
3: evet. Ve devam da ediyor. Çok çok kıymetli buluyoruz. Böyle bir dönemde anne babaların, özellikle evet, yurt dışında çocuk okutan ebeveynlerin yaşadığı sıkıntılar malum. Bu çocukların da ellerinden tutulması gerekiyor. Görülmeleri, bilinmeleri, desteklenmeleri gerekiyor. Keşke bu tarz burslar, fonlar çok daha fazla olsa. Burada, ve her senede projede, şimdi bu projeden destek almaya hak kazanan genç müzisyenler arasından ufak ansambıllar kuruyoruz. Ve festivalde de bir konserde sahneye çıkıyorlar. Bu da onlar için tabii ki çok çok kıymetli, çok önemli. Ve onlarla her yıl sahnede olan bir de Kanaat Önder'i oluyor. Bu yılın da konuk sanatçısı Kanaat Önder'i flüt sanatçımız Aslıhan Antsay. O da müzisyenlerle mini birlikte bir performans çalacak, gerçekleştirecek. Birlikte çalacaklar. Bu konserde farklı kategorilerde biletler de var. Bunların da hemen anonsunu yapmak istiyorum. Zira platin ve altın destek biletleri var. İzleyiciler bu yüksek kategorideki biletlerden satın aldığında o biletlerin geliri de bizim fon havuzumuza aktarılıyor ve izleyicilerimiz de aslında bu genç kızlarımıza
2: bankanın üstüne koymuş
3: oluyor. Evet. Hep beraber imece usulü diyelim, TSKB'nin verdiği kıymetli desteğin üzerine biraz daha bir para eklenmiş oluyor ve kızlarımıza bu parayı dağıtıyoruz ve kullanmalarına aracı oluyoruz.
2: Evet, bu yıl için seçtiğiniz, her yıl için seçtiğiniz sanatçı da çok önemli oluyor gerçekten, ama bu yıl için seçtiğiniz sevgili Aslıhan Antsay da hakikaten bu tam bir rol model olacak şimdiki moda deyimle veya Kanaat Önder'i sizin burada bahsettiğiniz şekilde. Hem çok çok iyi bir eğitimci, hem çok iyi bir müzisyen, solist, hem orkestracı aynı zamanda da solist.
3: Çok
2: gerçekten onlarla, yani sevgili Aslıhan'la bu genç müzisyenlerin bir arada aynı sahneyi paylaşıyor olması onlar için çok önemli bir deneyim olacak.
3: Kesinlikle.
2: Çok önemli bir konser olacak bence. Bu kadar
3: çok da heyecanlı oluyor
2: evet,
3: bu konser.
2: Çok.
3: Yani müthiş bir enerji oluyor içeride. O genç müzisyenlerin heyecanı, veliler, işte aileleri ya da onları desteklemek üzere gelmiş izleyiciler. Çok tatlı bir enerjisi
2: tabii
3: oluyor
2: bu
3: konserin. Tabii
2: daha evvel Pelin'le olmuştu. Pelin
3: Halkıcı Akın'la
2: olmuş.
3: Pek çok
2: Kemancısı
3: aslında.
2: Evet. Yani şu anda hemen onun ismi geldi aklıma, ama çok iyiydi şimdiye kadar da, yani hep böyle gerçekten model olacak kişilerdi. Bu kadar Aslıhan'dan bahsedince onun nefesinden de bir şey dinleyelim. Fazıl Say'ın Flute World Opus 84'ünden Onurlu Yalnızlık parçasını seslendirirse galiba çok da tam şeye uygun olacak bu programa.
3: Evet, hep beraber dinleyelim.

0: Fazıl Say'ın Opus 84 Flüt Dünyası'ndan Onurlu Yalnızlık adlı bölümü Aslıhan Ant Say seslendirdi. Değerli flüt sanatçımız 54. İstanbul Müzik Festivali çerçevesinde Yarının Kadın Yıldızları projesi kapsamında desteklenen genç kadın müzisyenlerin kanaat önderliğini üstleniyor.
1: Evet, son birkaç yıldır sürdürdüğümüz ve aslında gençlere klasik müziğin hiç de korkulacak bir şey olmadığını göstermek üzere başlattığımız seri Disco Klasik bu yılda İKSV salonda yer alacak. Enteresan bir barok sazımız var, lavta.
2: Evet.
1: Ve Avusturyalı lavta virtüözü David Berg Müller sahnede olacak ve bir elektronik altyapının üzerine canlı olarak performansını gerçekleştirecek. Hemen sonrasında da Alman DJ Feyka'nın canlı DJ setiyle gece artık böyle iyice bir ısınacak ve dans ederek, hoplayarak, zıplayarak hep beraber coşkuyla geçireceğiz o akşamı.
2: Evet.
0: Ardından
2: 19'unda La Dolce Vita.
1: Evet, İtalyan saksafon virtüözü Stefano Di Battista topluluğuyla birlikte İtalya Başkonsolosluğu bahçesinde, İtalyan Sarayı'nın bahçesinde enfes bir program sunacak bize. Aslında çok bilinen, sevilen İtalyan melodilerini biraz işte jazzy, biraz doğaçlama seslendirecekler. Trompet, piyano, bas gitar ve davulun eşlik edeceği Stefano Di Battista'nın solist olarak yer alacağı konserde İtalyan Sarayı'nın bahçesinde bir anda belki böyle bir Palermo'ya mı ışınlanacağız acaba? Napoli'ye mi ışınlanacağız? Biliyorsunuz çok keyifli bir bahçe orası, açık
2: evet,
1: havada.
2: Evet, evet.
1: Tam yaz akşamına yakışır bir programla ve
2: umarız
1: mekanda.
2: Umarız iyi bir havada.
1: Evet, umuyoruz ki güzel bir havada, evet. Keyifli bir
0: tadını
1: akşam
0: çıkartacağız.
1: Yaşayacağız.
0: Evet.
2: Bu arada evet, sonuna doğru, son günlerine doğru yaklaşıyoruz. Bir şey de yine biraz geride kaldı ama onu da hep söyleyelim. Artık çok gelenekselleşmiş bir şeyi var. Müzik rotası.
1: Evet.
2: Ondan bahsetmedik.
0: Doğru.
2: Bu yılın
0: doğru.
2: Müzik rotasında tarih olarak gerçi öndeydi o, değil mi?
1: Evet,
2: ayın
1: 13'ündeydi. 13 evet. Haziran'da bu yıl Müzik Rotası Beyoğlu'nda festival izleyicisinin gerçekten çok ilgi gösterdiği bir seri. Uzun yıllardır sürdürdüğümüz.
2: Bileti en çabuk biten
1: satışa çıktığının ikinci günü sold out olan bir seri. Ki tabii konserleri sunduğumuz kiliselerin de kapasiteleri malum 100-110 kişi en fazla içinde, içeri
2: evet.
1: girebiliyor. Ve tabii çok enteresan bir proje bu.
2: Çok.
1: Her sene işte İstanbul'un bir bölgesini seçiyoruz ve birbirine yürüme mesafesindeki kiliselerde 45-50 dakikalık performanslar izliyor izleyiciler. Önce bir kiliseye giriyorlar, orada bir konseri izliyorlar. Dışarı çıkıyorlar ve bir infoport sistemiyle profesyonel bir turist rehberiyle ikinci mekana yürümeye başlıyorlar. O yürüyüş esnasında rehberimiz o bölgenin tarihi, mimarisiyle ilgili enteresan bilgiler veriyor. İkinci mekana giriliyor. Orada ikinci grup dinleniliyor ve çıkılıp aynı şekilde böyle bütün gün doya doya müzik dinlenen ve aslında girilmesi çok da kolay olmayan enteresan mekanlarda izlediğimiz kısa performanslar bu yıl Beyoğlu'ndayız ve Surp Astvazazin Ermeni Katolik Kilisesi, 3 Oran Ermeni Kilisesi ve Kırım Anglikan Kilisesi'nde 3 farklı performans dinleyeceğiz. Bunlardan bir tanesinde de Lusavoriç Korosu yer alacak. Hagop Mamigonyan şefliğinde.
2: Evet, şimdi tekrar kaldığımız tarihlere dönecek olursak 20 Haziran'da
0: Yıldız Park'ında
2: hem hafta sonu klasikleri var hem Rahat Konser'in, daha evvel konuştuğumuz Rahat Konser'in
1: ikinci günü
2: var. Bir de Nefesin İzinde var, değil mi?
1: Evet.
2: Bahariye.
1: Evet, 20 Haziran'da gündüz aslında Yıldız Park'ındayız saat 5'ten itibaren. Hı-hı. Bu ücretsiz serimiz hafta sonu klasiklerinin ikisi gerçekleştirilecek. İki farklı grubumuz var. Hollanda'dan Hadewijch van Gent, violonsel sanatçısı ve aynı zamanda vokal sanatçısı. Ona Brezilyalı gitarist Vitor Noa eşlik edecek. Onların ilk konserinin ardından da Fransa'dan bir flüt ve kromatik armonika ikilisi bir arada olacak ve çok keyifli bir pazar konseri dinleyecek, izleyecek izleyicilerimiz, müzikseverler. O günün akşamı da bu yıl festivalde ilk kez kullanacağımız Bahariye Mevlevi Hanesi'nde çok özel bir proje var. Bu da yine aslında festival temasına ilişkin oluşturulmuş ve programa alınmış bir konser. 17. yüzyıldan Cumhuriyet dönemine kadar Türk müziğinin en seçkin dini ve din dışı eserlerinin seslendirileceği, işte durak, nefes, ayin, şuul gibi farklı dini forma sahip müziklerin, eserlerin seslendirileceği bir konser olacak. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı korolarında görevli çok önemli müzisyenler var burada da. 5 sazende, 5 hanendenin sahnede olacağı konserde nefesin izinde anda kalacağız diyelim. İzleyicilerimizi bu özel konsere de bekliyoruz.
2: Çok çok güzel. 21'inde de yine anın güzellikleri var bu defa. Kapalı Çarşı.
1: Bu da yine aslında festival özel temasına özel oluşturulmuş yine özel bir mekandayız.
2: Kapalı Çarşı'yı daha evvel de kullandı festival.
1: Evet, daha evvel pek çok kez konser yaptık. Bu bütün kuyumcuların olduğu Kalpakçılar Caddesi vardır. Genişçe bir cadde. Oraya bir sahne kuruluyor ve çarşının kapalı olduğu pazar günü yapıyoruz. Tabii. Ve izleyiciler Kapalı Çarşı'yı içinde hiç kimse olmadan
2: çok zor bir şey
1: görüyorlar. Evet, o da ama. Çok enteresan bir tecrübe. Hem izleyici tarafında hem orada konser veren müzisyen açısından müthiş ilham verici bir ortam oluşuyor tabii. İranlı setar üstadı ve besteci Kia Tabasyan'ın kurmuş olduğu Konstantinopol Ensemble sahnede olacak. İtalyan tenor Marco Beasley'ye eşlik edecekler. Biraz İtalyan Rönesansı'na, işte erken barok dönemine eserler, biraz Osmanlı ve İran müziklerinin seslendirileceği çok enteresan doğaçlamayla karışık enteresan bir repertuar seslendirecek topluluk diyelim. Marco Beasley'nin de aslında bu jübile konseri. Sahnelerden çekiliyor kıymetli tenor. Artık bundan sonra biraz daha eğitimci tarafına ağırlık verecek zannediyorum. Onun için de güzel bir jübile olacak. Kapalı Çarşı gibi enfes bir ortamda bir konser gerçekleştirmek. Dolayısıyla izleyicilerimizi davet ediyoruz bu özel akşama. Kapalı Çarşı'da saat 19'da başlayacak konserimiz. Ve Kürkçüler Kapısı'ndan girişte izleyiciler mekana girecekler.
3: Dilerseniz 22 Haziran konseriyle ilgili detaylara geçmeden önce konserde dinleyeceğimiz çok çok önemli tenor Ian Bostridge'in bir kaydını dinleyelim. Hatta bu konserde kendisine eşlik edecek olan piyanist Saskia Giorgini ile birlikte kaydettikleri Twilight albümünden, konserde de seslendirecekleri Schumann şarkılarından dinleyelim.

0: Schumann'ın Opus 45 şarkısından Mart Menekşesi'ni tenor Ian Bostrich ve piyanist Saskia Georgini seslendirdi.
1: Efruz Hanım, bu harika sesi dinleyeceğiz 22 Haziran'da Süreyya Operası'nda. Detayları sizden öğrenelim.
2: Evet, festival buluşması serisinde bu yıl Ian Bostrich, İngiliz tenor Ian Bostrich ile Türk sanatçımız mezzo soprano Feride Büyükdenktaş ilk kez bir araya gelecek. Bu serinin biraz olayı bu, biliyorsunuz çok uzun yıllardır devam ediyor ve festival buluşması serisinde yıldız solistler ilk kez bir araya geliyorlar festivalde. Burada prova yapıyorlar beraber ve ilk kez sahneye çıkıyorlar ve pek çoğu aslında buradaki o müthiş uyum yakalıyorlar. İstanbul'un ruhundan mıdır bilemiyorum ama o işbirlikleri sonra da devam ediyor. Yani burada verdikleri konserin ardından çok keyifli bir iş ortaya çıkıyor olmalı ki sonrasında devam da ediyor. Beraber müzik yapmaya devam ediyor bu isimler. Bu bağlamda da sevgili Feride Büyükdenktaş'la Ian Bostrich ilk kez İstanbul Müzik Festivali'nde Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda Saskia Georgini'nin, piyanist Saskia'nın eşliğinde sahnede olacak. 22 Haziran Pazartesi akşamı saat 20'den itibaren.
3: Bu buluşmanın diğer bir solistini solist, de dinleyelim.
1: Evet, dinleyelim. Harika bir ses. En az Ian Bostrich kadar. Nazife Güran'ın bir şarkısını seslendiriyor. Piyanist Julius Drake eşliğinde Feride Büyükdenktaş'ı dinliyoruz.

0: Nazife Güran'ın Gece ve Deniz adlı şarkısını mezzo-soprano Feride Büyük Denktaş ve piyanist Julius Drake'ten dinledik.
1: Evet, yavaş yavaş festivalin son günlerine.
2: Hüzün çökmeye
1: başladı ama
3: çökmesin. Çökmesin. Çok güzel konserler var.
1: Hakikaten.
2: Evet, en heyecan verici iki konseri.
1: İki konser. 125. yılını kutlayan bir orkestrayı dinleyeceğiz. İki gün harika iki solistle birlikte.
3: İki farklı program. Evet. Yani aynı konserin tekrarı değil. Muhakkak her iki konsere de gidin diyoruz.
1: Kaçmaz. Hakikaten
2: evet.
1: Öyle.
2: Evet. 23 Haziran Salı akşamı Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda Viyana Senfoni Orkestrası Çin asıllı Kanadalı piyanist Bruce Liu'ya eşlik edecek. Beethoven'ın 3 numaralı piyano konçertosunu seslendirecek Bruce Liu. O da kendi jenerasyonunun çok başarılı isimlerinden.
3: Bir tek şey söylemek kafi zaten. Chopin yarışması birincisi.
2: Evet, değil mi? Chopin yarışması
3: 2021'deki Chopin yarışması
2: ondan birincisi. Sonra zaten yani, müthiş bir kariyeri başladı evet. Bruce Liu'nun.
3: Evet.
2: Ve Franz Schubert'in 9 numaralı büyük isimli, büyük lakaplı diyelim, senfonisini seslendirecek orkestra.
3: Evet.
1: Evet, Viyana Senfoni Orkestrası'yla ilk gün birlikte dinleyeceğimiz piyanist Bruce Liu'dan bir parça dinleyelim şimdi. Çaykovski'nin mevsimlerinden Haziran.
2: Festivalimize de tatlı bir gönderme olsun. Her yıl Haziran'da düzenlenen festival yılın en güzel zamanı.
3: En güzel zamanı. Evet.

Tchaikovsky'nin Mevsimlerinden Haziran'ı piyanist Bruce Liu'dan dinledik. 23 Haziran'da Beethoven'ın 3. piyano konçertosunda Bruce Liu'ya eşlik edecek olan Petr Popelka yönetimindeki Viyana Senfoni Orkestrası'nı da dinleyelim. Çek orkestra şefi yönetimindeki orkestra bu kayıtta Beethoven'ın 5. piyano konçertosunu seslendiren Çek piyanist Jan Bartoş'a eşlik ediyor.

0: Beethoven'ın 5. piyano konçertosunun 2. bölümünü dinledik. Jan Bartoš ve Petr Popelka yönetimindeki Viyana Senfoni Orkestrası seslendirdi. Şimdi
1: Viyana Senfoni'nin 2. konserine.
2: Evet, bu
1: geçelim.
2: Konseri Dvorak sevenleri davet evet. ediyoruz. Çünkü tamamen Dvorak'a adanmış bir program seslendirecek orkestra. İran asıllı bir başka Kanadalı müzisyen Kian Soltani, Dvorak'ın si minör violonsel konçertosunu seslendirecek ilk yarıda ve ikinci yarıda herkesin aslında bildiği, duyduğu evet. anda anladığı, tanıdığı Dvorak'ın nefis 9. senfonisi Yeni Dünya'dan eserini seslendirecek ve iki günü böyle yüksek seviye müzikle
1: evet.
2: geçireceğiz
1: aslında
2: diyelim.
1: Aslında bu konsere bir gönderme olarak Kian Soltani'nin yorumundan onun Dvorak konçertoyu seslendirdiği albümün sonuna eklediği küçük parçalardan bir tanesini dinleyelim. Dvorak'ın ikinci bölümündeki o çok ünlü Korangle solonun yer aldığı kesiti Stefan Konç'un yaptığı düzenlemeyle violonsel solo ve violonsel ansamblından dinliyoruz.

0: Dvorak'ın 9. senfonisinin teması üzerine Stefan Konch'un yaptığı düzenlemeyi Staatskapelle Berlin çelistleri ve çelist Kian Soltani seslendirdiler.
1: Geldik konserin festivalin son gününe. İki tane çok ilginç konser var. Evet. Yine bir eser siparişinin yer aldığı bir konser var.
2: Evet, ben acaba hangi konsere gidebileceğim?
1: Evet, değil mi?
2: Bir tanesi ya, saat 8'de bir yakada, diğeri saat 9'da diğer yakada.
1: Evet, bir.
2: Festivalin ikinci eser siparişi sevgili piyanist, besteci Kaan Bulağ oldu bu sene. Kaan Bulak ve ansamblı Maison Lale başlıklı projede yine festival temasına gönderme yapan bir çok özel bir içerik oluşturdu sevgili Kaan. Konserde Yunan asıllı Fransız soprano Sara Aristidou sahnede olacak. Video sanatçısı, video ve fotoğraf sanatçısı Teresa Maria Forthaus'un oluşturacağı bir video enstalasyonunu sahnede izleyeceğiz. Ve aynı zamanda bir de dansçı olacak sahnede. Her şey var. Bütün uyaranlara Amanda Donato sahnede bir çağdaş dans performansı da sergileyecek. Ve Kaan'ın festivale özel yazdığı Maison Lale başlıklı eserinin de dünya premierini izleyeceğiz. Ve aynı akşam.
1: Evet. Bu arada bir hemen bu Kaan
3: Bulak'ın, Sara Aristidou ile birlikte 2021'de kaydettikleri Sagapo albümünden bir parça dinleyelim.
2: Evet, son harika bir albüm.
1: Evet. O konsere, son
2: izleyicilerimizi
1: konsere,
2: evet, neler bekliyor? Onlara ufak bir şey,
1: tadımlık
2: olsun.
1: Tadımlık olsun. Evet.

0: Agia Marina, Kaan Bulak ve Sara Aristidou'dan dinledik.
1: Evet ve geldik zaman yani saat açısından da son konserine. Çünkü diğeri biraz daha önce başlıyor saat 8'de, bu saat 9'da başlayacak değil mi?
2: Evet, saat 9'da İstanbul Arkeoloji Müzeleri bahçesinde.
1: Çok büyülü bir mekan orası.
2: Ya, harika inanılmaz bir mekan.
0: İyi ki tekrar döndük.
2: Evet, nihayet müzenin restorasyonu bitti ve biz de bahçesine girebildik. Evet. Orada kimler kimler izlendi. Heyecanla tabii, biz de bekliyoruz. Fado'nun kasırgası. Evet. Lakaplı Portekizli fadista Sara Correa sahnede olacak. Topluluğuyla birlikte fado violası, Portekiz gitarı, bas gitar ve davul eşlik edecek. Ve son albümündeki eserleri seslendirecek Sara Correa. Büyülü bir akşamla evet, festivale veda edeceğiz bir yıllığına.
1: Zaten bu albümün tanıtım turnesi çerçevesinde galiba değil
2: evet,
1: mi?
2: Evet, yani evet. Daha evvel İstanbul'da bir konser vermiş Sara.
1: Evet.
2: Fakat tabii kariyeri bir anda müthiş bir ivme kazandı. Evet. Zannediyorum artık oradaki ismini bilemiyorum ama O Ses Türkiye'nin O Ses Portekiz versiyonu zannediyorum. Orada bir televizyon programında da benzer bir ses yarışmasında da jüri üyesi. Çok popüler bir isim ülkesinde ve müthiş buğulu, çok güzel bir sesi var. Harika bir fadista evet, Sara. Onun sesini de dinlemek için heyecanlıyız.
1: Sevgili Efruz Çakırkaya, iyi ki geldiniz. Gerçekten bu 54 yıldır, 54.sü olacak bu İstanbul müzik hayatını hakikaten çok değiştiren, renklendiren bu festival ki ben de her zaman konu açıldığında şunu söylüyorum. Bir tek şeyle hani şimdiye kadar çok mutluyum ki bu festivali birincisinden 54.sine kadar hepsini izledim.
2: Evet.
1: Ama bir konser, ama üç konser, ama beş konser. Zaman zaman içimde de yer aldım, çaldım.
0: Tabii.
2: Ve hala bize destek vermeye devam ediyorsunuz. Evet. Uzunca yıllar danışma kurulumuzdaydınız. Şimdi söyleşiler konusunda kıymetli desteğinizi alıyoruz. Elinizi üstümüzden çekmediniz. Siz de iyi ki varsınız.
1: Ya, ama o yani gerçekten yani benim için en önemli kısmı izleyici olarak, bir konser izleyicisi olarak birinciden 54.'ye kadar, bir ortaokul öğrencisiyken ailemle birlikte gittiğim ilk festivalden evet, bugüne gelinceye kadar gerçekten izleyici, tabii ki işte bazı şeyler değişti, içine girdim, arka tarafını gördüm, o ekibin içinde oldum, hala daha da öyle sayılırım ama en güzel kısmı konsere gidip konserde dinlen, bir izleyici olarak onu dinlemek ve o konserlerin, bu festivalin 54 yıldır yapılıyor olduğunu idrak etmek orada, o çok güzel bir şey.
0: Çok.
1: Evet. Bir izleyici olarak gerçekten sizin adınızda İKSV'ye tekrar tekrar teşekkürler.
2: Ben teşekkür ediyorum. Burada tabii bu kadar, burada sürdürülebilirlik çok önemli bir konu biliyorsunuz. Hiç ara vermeden çeşitli badireler atlatılmış olsa evet, da son 50 küsür yılda aralıksız yapılan bir festival. Burada da aslında öncelikle bizim de teşekkür etmemiz gereken kurum ve kuruluşlar var. Çünkü onların desteği olmadan bu festivali yapmak mümkün değil. Başta festival sponsorumuz Borusan Holding olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, konserlerimizi destekleyen tüm gösteri sponsorlarımıza, kültür kurumlarına, yerel yönetimlere, bizi yalnız bırakmayan Lale Kart üyelerimize ve elbette festivalde bu coşkuyu beraber yaşadığımız festival izleyicilerine ben de teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu bir puzzle gibi düşünün. İmece usulü hep beraber ortaya çıkarılıyor ve son parçada aslında gelip konserlere katılan o izleyicilerimizin koyduğu parça ve harika bir resim ortaya çıkıyor. Kesinlikle. Her yıl iyi ki varlar. İKSV seve seve diyorum ve herkesi konserlere bekliyorum.
0: Değerli dinleyicilerimiz, bu yıl anın içinde temasıyla gerçekleştirilecek olan 54. İstanbul Müzik Festivali 11-25 Haziran tarihleri arasında, az evvel detaylarını festivalin direktörü Efruz Çakırkaya'dan dinlediğimiz çok renkli konserlere sahne olacak. Dinlediğiniz bu programın festival yolculuğunuzda size rehberlik etmesini umuyoruz. Farklı kültürlerin ve müziğin, bütün müzikal anların tadını doyasıya çıkarmanızı diliyoruz. Efruz Hanım, Çok teşekkürler zaman ayırdığınız için.
2: Keyifti benim için. Sağ ol.
1: Sağ ol.
0: Sizleri festivalin son konseri olan 25 Haziran'da dinleyeceğimiz müzede Fado gecesinde dinleyeceğimiz
3: Sara Correa'nın Tempestade albümünden Sevgimin Elleri adlı şarkısıyla baş başa bırakıyoruz.
1: İyi günler.
0: Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.

0: Korsan Klasik.
1: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

Porsan Klasiği dinleyen herkese merhaba. İkinci bölüm başladı. Haftanın ikinci gününde saat 2'de ikinci bölümlerden ilhamla yola çıkan program için radyo başında toplandık. Hoş geldiniz. Ben Füsun Özgüç.

İkinci bölüm, umuda giden yolu keşfetme niyetiyle ve bir soruyla başlıyor. Korku nedir? Bireysel ve evrimsel bir tepki mi? Kültürel ve simgesel bir duygu mu? Yoksa bir iktidar aracı mı? İkircik.

Farklı pencerelerden bakınca korkunun tanımı genişliyor. Temel ve asıl olan korku, hayatta kalmayı kolaylaştıran evrimsel bir savunma mekanizması. Tehlikeye karşı verilen otomatik ve hızlı bir tepki. Beynimizin amigdala bölgesi, canımıza kasteden tehlikeyi algılar algılamaz bedenimizi alarma geçirir. Kalp atışımız hızlanır, kaslarımız gerilir, dikkatimiz odaklanır. Korku ve savaş, kaç ya da dona kal tepkisi hayatta kalmak için gereklidir.

Öte yandan korku sadece bireysel bir tepki değil, kültürel olarak da şekillenen bir duygudur. Örneğin farklı toplumlar farklı şeylerden korkar. Çünkü korkular mitlerle, tabularla, inanç sistemleriyle de biçimlenir. Bazı toplumlar için doğaüstü varlıklar korku nesnesiyken, bazıları için sosyal dışlanma en büyük korkudur. Ritüeller, masallar ve yasaklar korkunun hem taşıyıcısı hem de düzenleyicisidir. Ayrıca korku, toplumsal düzenin kurulmasında da işlevseldir. Bir grubun ortak korkuları, onu bir arada tutan duygusal yapıştırıcı olabilir. Bu çerçeveden değerlendirildiğinde, korku sadece bireyin değil, toplumun ürettiği bir duygudur ve düzenin sürmesini sağlar.

Korku aynı zamanda iktidar ilişkileriyle örülmüş siyasal bir araçtır da. Devletler ve egemen yapılar halkı kontrol altında tutmak için korkuyu üretir ve yönetir. Tehdit algısı sürekli yüksek tutulursa bireyler güvenlik için özgürlüklerinden vazgeçebilir. Bu korku bir duygu değil, politik ve ideolojik olarak üretilen ve yönetilen bir iktidar aracıdır.

Evrimsel savunma mekanizmamız olan, hayatta kalmamız için gerekli olan korku haricindeki diğer tanımlar, bireyin hayatını sona erdirmeden bitiren, yalnızca geceleri değil, gündüzleri de susturan cinstendir. Kafamızın içindedir. Bize hiçbir şeyi değiştiremeyeceğimizi fısıldar. Toplum eliyle, iktidar eliyle her gün yinelenen bu fısıltı zamanla iç sesimize dönüşür. İşte bu noktada yaşamsal bir gereklilik olan korku bizi yaşamdan kopartan bir hapishaneye dönüşür. Rızamızla kurduğumuz, kilitleyip anahtarı da başkasına teslim ettiğimiz bir zindanda öğrendiğimiz, öğretilen bir çaresizlik içinde makbul vatandaşın hayatını yaşamaya başlarız.

Bugünkü ikinci bölümü değerli gazeteci Ozan Gündoğdu'nun beğeniyle dinlediğim programından ilhamla hazırladım. Korkunun Antikoru 3 Duygu başlıklı bu programda Gramsci'nin şu sözünü hatırlatıyordu Gündoğdu. Egemenlik yalnızca zorla değil, rızayla da kurulur. Ülkemizin de aralarında olduğu coğrafyalarda korku ikliminin nasıl makbul vatandaşlar yarattığını sorgulayan Gündoğdu, korkunun antikoru olan üç duyguya sahip çıkarak umudu nasıl diri tutabileceğimizi tartışıyordu. Ben de ikinci bölümde korkunun antikoru üç duyguyu güçlendirecek bir katalizör eklemek istedim. Ozan Gündoğdu'nun korkunun antikoru olarak tanımladığı cesaret, utanma ve umudu çoğaltmak için müzik, müzik ve müzik diyorum.

1891-1937 yılları arasında yaşamış olan İtalyan düşünür Antonio Gramsci, Mussolini rejimi tarafından hapsedilmiş ve hapishane günlerinde 20. yüzyılın en etkili politik teorilerinden biri olan hegemonya teorisini geliştirmişti. Gramsci'ye göre hegemonya, bir sınıfın diğer sınıflar üzerinde kurduğu kültürel, ideolojik ve ahlaki liderliktir. Zor kullanımıyla değil, rızanın üretilmesiyle işler. Egemen sınıf, kendi çıkarlarını toplumun ortak çıkarı gibi doğal ve mantıklı gösterir. Bu yüzden egemenlik yalnızca polisle değil, okul, mabet, aile ve medya aracılığıyla sürdürülür. Gramsci'nin hegemonya kavramı, iktidarın yalnızca zorla değil, kültürle, anlamla, alışkanlıkla nasıl yeniden üretildiğini gösterir. Her insan filozoftur der Gramsci, çünkü herkes yaşadığı dünyanın anlamını bir şekilde üretir. Ama şu soruyu da daima hatırlatır. Anlamlı olarak kabul ettiğin şeyler gerçekten senin düşüncelerin mi, yoksa sana öğretilmiş olanlar mı?

Zorbayı destekleyen ve eline geçen ilk fırsatta zorba olan birey, zora rıza gösteren makbul vatandaştır. Zor jandarma, rıza öğretmendir. Zor gece yarısı kapıya dayanır, rıza ise gündüzleri televizyonda konuşur. Der ki, iyisin, sakinsin, uyumlusun, makbulsün. Bireye fark ettirmeden kendi iyiliği için düzenin değişmesinden korkması gerektiğini söyleyen, böylece onu değişim istemeyen, sorgulamayan, çok konuşmayan, boyun eğen, ne yaparsa yapsın düzenin değişmeyeceğini düşünen, nihayetinde değişime karşı gelen bir makbul vatandaşa dönüştürür.

1967 yılında Gordon Stephenson, 5 maymun deneyi olarak bilinen bir deney yapar. Bir kafese 5 maymun konur, kafesin tepesine de muz asılır. Bir maymun merdivenle muza ulaşmaya çalıştığında sadece merdivendeki değil, kafesteki bütün maymunlar soğuk suyla ıslatılır. Bir süre sonra hiçbir maymun merdivene tırmanıp muz yemeye yeltenmez. İkinci aşamada kafesteki maymunlardan biri yeni bir maymunla değiştirilir. Yeni gelen maymun olanlardan habersizce muz yemek için merdivene yöneldiğinde diğerleri ıslanmak istemedikleri için onu döverek merdivene çıkmasını engeller. Üçüncü aşamada eskilerden bir maymun daha yenisiyle değiştirilir. İlginç şekilde yeni geleni merdivenden alıkoymak için en şiddetle döven sonradan gelen maymun olur. Oysa ki onun ıslatılmayla ilgili hiç tecrübesi yoktur. Neden dövdüğünü bile bilmez. Sonuçta değişe değişe kafeste ıslanma cezasını hiç yaşamamış olan 5 maymun kalır. Soğuk su çoktan kaldırılmış ama korku yerleşmiştir. Hiçbir maymun soğuk suyla ıslatılma cezasını yaşamamış olsa da muz yemek için yukarı çıkmaz. Stephenson, öğrenilmiş çaresizliğin gelişimini gösteren çarpıcı bir deney gerçekleştirmiştir.

George Orwell'in 1984 adlı distopyasında korku, bireyin sadece bedenini değil, düşüncesini de teslim alan bir aygıta dönüşmüştür. Romanın karanlık evreninde insanlar yalnızca söyledikleri nedeniyle değil, düşündükleri için de cezalandırılırlar. Düşünce suçu kavramı, bireyin zihin alanını da denetim altına alan bir korku rejimini anlatır. 1984'ün dünyasında sürekli izlenme, çarpıtılmış hakikatler ve sorgulanamaz bir otorite, bireyleri kendi varoluşlarını inkar etmeye zorlar. Korku artık geçici bir tepki değil, varoluşun asli hali haline gelmiştir.

Orwell'in Hayvan Çiftliği ise korkunun nasıl bir meşruiyet anlatısına dönüştürebileceğini gösterir. Domuzlar devrimle elde ettikleri gücü diğer hayvanlara eski düzene dönülmesin korkusunu aşılayarak pekiştirir. Korku, geçmişin hayaleti olarak sürekli dolaşır çiftlikte. Hayvanlar gittikçe kötüleşen koşulları sorgulamak yerine olanı kabullenirler. Orwell bu eserle korkunun rızayı nasıl şekillendirdiğini ve hakikatin nasıl baskılandığını anlatır. Bu iki eser Gramsci'nin hegemonya kuramıyla birlikte düşünüldüğünde günümüz toplumlarına dair çok somut bir gerçeği işaret eder. Egemenler için korku yalnızca baskı değil, gönüllü itaatin üretilme aracıdır. Ve öğrenilmiş çaresizlik bu sistemin sessiz ürünüdür.

Öğrenilmiş çaresizliği yaratan korku ve hegemonyaya maruz olduğumuz noktada bir karşı koyma imkanı doğar. Çünkü her hegemonya bir karşı hegemonya potansiyelini de içinde taşır. Bu potansiyelin en derin ve kadim seslerinden biri müziktir. Müzik, korkunun tek düzeliğine karşı çok sesliliği, sessizliğe karşı yankıyı, öğrenilmiş çaresizliğe karşı kolektif hafızayı devreye sokar. Kalbe ve bilince dokunur. Korkunun antikoru olan cesaret, utanma ve umut. İşte bu üçünü besleyen katalizör de müzik olabilir. Utanma duygusunu canlı tutar çünkü müzik vicdanın sesidir. Cesareti büyütür çünkü ritmiyle adım attırır. Umudu diri tutar çünkü melodiler zamanın ötesine taşınır, geçmişte olanın yeniden mümkün olabileceğini fısıldar.

Bugün egemenliğin zor ve rızayla harmanlandığı bir dünyada müzik direniş alanı yaratıyor. Bu yüzden müzik, müzik ve müzik derken sadece bir sanat formunu değil, insanlığın özgürleşme potansiyelini çağırıyorum. Sesimizi susturmak isteyenlere karşı notaları yükseltmek, öğretilmiş çaresizliğe karşı doğuştan gelen yaratıcı gücümüzü hatırlamak zorundayız. Sing the song of angry men. It is the

Bugün ikinci bölümün öğrenilmiş çaresizlik içinde yaşadığının farkında olmayanlara ulaşmasını diliyorum. Korkuya boyun eğmeyen notalar ve rızaya direnen ezgiler kalplerindeki zindanın kilidini paramparça etsin. Makbul değil, özgür vatandaş olabileceklerini iliklerine kadar hissetsinler. Bugün umudun, cesaretin, utanmanın ve müziğin günü olsun ve el ele vermenin, omuz omuza durmanın. Her nefeste hatırlansın. Birleşen halk asla yenilmez.

0: bilirsiniz. Hikayeler gibi klasik müzik eserlerinde de ilk bölüm tanışmadır. İlk intibaya ya da havadan sudan muhabbete benzer. Son bölüm sözün özü, çerçevenin çizildiği yerdir. Olayların geliştiği, hatta düğümlendiği ikinci bölümlerse hasbihale benzer. Burada kalpler açılır, sırlar verilir, ortaya sorular saçılır. İkinci bölüm adlı bu program, klasik müzik eserlerinde kalpleri en çok titreten cümlelerin yer aldığı ikinci bölümlerden yola çıkıyor. Bana göre ikinci bölüm, her türdeki hikayenin olgunlaştığı, tatlandığı, heyecan kazandığı yerle ilgili. Bir genişleme, derinleşme, kök salma durağı. Yüklediğim bu anlamlarıyla, ikinci yüzyılına ilerleyen Cumhuriyetimizin ve ikinci 10 yılına adım atan radyomuzun bulunduğu yeri onurlandırmayı amaçlıyor. Bol bol ikinci bölüm dinlemek ve hasbihal etmek üzere haftanın ikinci gününde saat tam 2'de buluşuyoruz. İkinci bölümle ilgili olarak benimle iletişime geçmek isterseniz fozguc@karnaval.com elektronik posta adresine veya ikinci bölüm Instagram hesabına yazabilirsiniz. Haftanın ikinci günü öğleden sonra saat 2'de bir başka ikinci bölümde buluşuncaya dek hepinize sağlıklı ve müzik dolu günler diliyorum. Sevgili annem Esin Koçoğlu'na program sinyalini sesiyle renklendirdiği için teşekkür ediyorum.
1: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

0: Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.
1: Borusan Klasik'te ikinci bölüm yerini Kuğu'nun şarkısına bıraktı.

0: Klasik Durak. Suflör.
1: Kolay dinlenen, melodileri ıslıkla kolaylıkla çalınabilecek kadar hoş eserler yazan Erik Satie, sadece 8 ölçü ve 180 adet notacıktan oluşan Vexation adındaki bestesinin 840 defa tekrarını isteyince, eserin tamamını seslendirmek tam 18 saat sürmüş.

Bugünlük de beraberliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, 14'te, Borusan Klasik'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.

Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

0: tantanalı huşu şöyle seslenir. Müzik tüm duyguların nefesidir.
1: Fanfar Reverence.

Я не думал, впрочем, я никогда не обещался, потому что

0: Borusan Klasik.
1: Savaştan korunmak için ey çocuklar, söyleyin ananıza babanıza, dört atsınlar gözlerini. Artık harabelerde oturmayız deyin. Yanaşmayın onlar gibi acı çekmeye. Direnin, savaştan kurtarsınlar sizi. Size bağlı hala ey analar, size bağlı desteklemek savaşı ya da karşı çıkmak. Yaşasınlar çocuklarınız ne olur. Ölsünler diye gelmediler dünyaya. Bırakın analar, çocuklarınız yaşasınlar.

Bir masalımız var size. Adı Ali ile Kurt. Müzikli bir masal bu. Öyle ki kahramanlarımızın her birini orkestranın belli çalgıları canlandıracak. Şimdi size masalımızın oyuncularını tanıtacağız. Önce Ali'yi tanıyalım. Ali rolünde bütün yaylı çalgılar. Kuşu flüt seslendirecek. Şapşal ördeği de

Kurt deyince üç korna birden çalacak. Avcılar ateş ederken de davullar. Ali ile Kurt. Bir zamanlar Ali diye bir çocuk varmış. Ali ile dedesi taştan yüksek bir duvarla çevrili bir bahçenin içinde küçük kulübelerinde otururlarmış. Duvarın dışında bir çayır varmış, ortasında bir göl, bir de kocaman ağaç. Çayırın ötesinde de derin, uçsuz bucaksız, karanlık bir orman uzanırmış. Pırıl pırıl bir sabah erkenden Ali bahçe kapısını açıp yemyeşil çayıra çıkmış.

and the bird on another. Not too close to the cat.

And now... imagine the triumphant procession.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Cinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında. Birlikte.

0: Sahnedeki yalnız kahraman olarak boy göstermek yerine oda müziğine gönül vermiş meslektaşlarıyla birlikte müzik yapmayı tercih edenler. İdeal müzikal ortaklıklar, eşsiz kayıtlar, heyecan verici konserler, aynı sahnede yıllardır birlikte nefes alıp verenler. Müziği ve yaşamı paylaşanların programı Birlikte'ye hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Bugün yine Birlikte'nin sahnesine çok değerli sanatçı dostumuz Cem Küçümen'le birlikte çıkıyoruz. Birlikte'ye sen de yeniden hoş geldin sevgili Cem.
1: Hoş bulduk Gayecim. Biraz zor oldu gelmem ya. Sorma, bu İstanbul'da artık bayağı her şey zor. Trafik şu bu falan, bayağı bir perişan vaziyette geldim bugün.
0: Tamam, anladım. Şikayetlerim ama... var. O zaman Birlikte'nin sahnesini ben açıyorum. Sen dinlen biraz.
1: Biraz
0: tamam,
1: dinleneyim. Sağ ol.
0: Evet. 1965 doğumlu İsrail asıllı Kanadalı çellist Ofra Harnoy desem.
1: Ben çok iyi derim.
0: Çok iyi dersin değil mi?
1: Ya böyle güzel dinlendireceksin beni, anladım.
0: Evet, dinlendireceğim. Biraz onun hakkında bilgi vereyim. Anladın ki içeride tabii. Birlikte'nin sahnesine çıkmak üzere bekliyor. İlk tamam. Konuğumuz. Ofra Harnoy ilk solo resitalini 1982 yılında verdi ve büyük beğeni kazandı. 1983 yılında da Offenbach'ın Viyolonsel Konçertosunu yorumladı ve kaydetti. Ayrıca biliyorsun Vivaldi konçertoları kayıtları tabii. da büyük beğeni topladı.
1: Çok.
0: Ofra Harnoy birçok ödülün sahibi. Tekniği kadar coşkulu anlatım gücü de ve tabii o güzel fiziği de övgü toplayan bir cellist.
1: Söyleyecek misin diye bekliyordum. Gayet doğru söylüyorsun.
0: Çok da iyi hocaların eğitiminden geçmiş. Rostropovich, Pierre Fournier, Jacqueline Dupré gibi büyük violonsel virtüozlarının öğrencisi.
1: Tabii böyle olur.
0: Evet, ilk kez 10 yaşında solist olarak sahneye çıkmış. 1978 yılında Montreal Senfoni yarışmasında ve 1979 Kanada Müzik Yarışması'nda da birincilik ödülleri kazanmış.
1: Çok güzel.
0: 82 yılında New York'taki Konser Sanatçıları Derneği'nin ödülünü almış ve aynı yıl New York'ta Carnegie Hall'da verdiği konser ve resitallerden sonra da 1983 yılında Musical America dergisi tarafından yılın genç müzisyeni seçilmiş.
1: Ne güzel ya.
0: Evet, bir de Ofra Harnoy şöyle dikkat çekti. Biliyorsun son yıllarda büyük kayıt firmaları klasik müzik plaklarının ya da CD'lerinin kapaklarına ünlü virtüözleri böyle foto modeller gibi kullanmaya başladılar değil mi?
1: Tabii, o yüzden
0: plana çıkarmaya başladılar. Onlar da böyle güzel pozlar vermeye başladı. Bunlardan biri de Ofra Harnoy'du. Demin tabii. de bahsettim. Vivaldi'nin cello konçertolarını seslendirdiği ikinci planın kapağında Ofra Harnoy bütün çekiciliğiyle yer almıştı. Hatırlarsın belki CD'yi.
1: Tabii ve satış
0: göğsü
1: arttı.
0: Açık, evet, kadife bir elbiseyle.
1: Satış bir anda arttı mı?
0: Viyolonsel'in yanında boylu boyunca uzanmıştı.
1: Ya tabii çok mediatik şeyler,
0: evet,
1: bunlar tutuyor. Tutuyor.
0: Bu kadar bilgi yeter sanırım. Şimdi çalışıyla bizi büyülemeye geliyor Ofra Harnoy. Birlikte'nin sahnesine doğru ilerliyor zaten. Arkasında Erich Kunzel yönetimindeki Cincinnati Senfoni Orkestrası da var.
1: Çok güzel.
0: Offenbach'ın Sol Majör Viyolonsel Konçertosunu seslendirecekler.
1: Hadi dinleyelim artık.

0: Evet, Offenbach deyince Hoffman'ın masalları geliyor aklımıza
1: hemen
0: ama.
1: Hemen en meşhur eser o.
0: Ama enteresan bir besteci değil mi?
1: Çok değişik ama biliyorsun hep melodik yapı. Evet, bunda da var
0: evet,
1: aynı.
0: Evet, gitar, keman, flüt, violonsel çalmış bir kere.
1: Onu duymuştum.
0: Çok yönlü bir müzisyen.
1: Duymuştum.
0: Şarkı da söylemiş.
1: Evet, ooo ne güzel.
0: Paris'te özel bir konservatuvara gitmiş Offenbach. Yahudi asıllı olduğu için Paris konservatuvarına biz yabancı uyruklıları almıyoruz demişler.
1: Allah
0: o da
1: Allah.
0: Özel bir konservatuara gitmiş. Gitmiş Allah. Ama birkaç sene sonra bu kadar eğitim yeter demiş. Okulu da bırakmış.
1: Tamam, en güzelini yapmış vallahi.
0: Önce Fransız uyruğuna geçmesi önce reddedilmiş. Sonra kabul görmüş. Jakobken Jacques Offenbach olmuş.
1: Ha, Jacques olacak tabii. Jakoblar Jacques.
0: Evet, Paris tiyatrosunda bayağı bir violonselci olarak çalışmış. 113 tane sahne eseri yazmış. İçinde biliyorsun müzikaller, operetler. Tamamlanmamış bir operası bile var. Wow. Değişik bir kişilik. Değişik de bir violonsel konçertosu yazmış.
1: Çok güzel.
0: Az önce dinledik. Gerçekten çok güzel.
1: Ya güzel güzel,
0: evet,
1: çok beğendim.
0: Evet, bakalım sen nasıl bir değişiklik sunacaksın şimdi bize.
1: Evet,
0: Ofra Harno'yu yolcu ettik.
1: Hadi bakalım. Şimdi benim gaye biliyorsun takıntılı olduğum besteciler var.
0: Hı hı.
1: Dinleyenler biliyor zaten. Bunlardan bir tanesi de efendim Sergeyevich Prokofiev. Tamam mı?
0: Evet.
1: Bunu ben hatta hatırlıyor musun bilmiyorum, bir programda kendisine zıpır dedim
0: evet
1: diye.
0: Olay ettin, oldu. Olay oldu.
1: Hiç ayıp etmedim yani. Zıpır manası farklı bir noktadaydı. Gerçekten de
0: müzikal yaramazlıklar.
1: Yaramazlıklar
0: anlamında.
1: Aynı evet. Ben bunu kastetmiştim, yoksa süper bir besteci. Yani şimdi şöyle bir şey var. Okul zamanından beri bu yaramazlıkları yapıyormuş. Zaten her zaman hocalarıyla da başı belaya girmiş o konuda. Şeyleri çalarken verilmiş olan ne bileyim ödevleri kendine göre yaparmış. Armoni ödevleri ya da piyanoda bir eser çalıyorsa son akoru değiştirir, başka bir şey yaparmış falan. Yani yaratıcılık oradan başlamış. Şimdi ben ne çalacağım Prokofiev'ten? Onun çok ünlü eserlerinden bir tanesidir. Yani senfoni numara bir desem.
0: Klasik senfoni
1: evet.
0: Değil mi?
1: Şimdi klasik senfoni adını kendisi vermiş.
0: Evet.
1: Yani bunu neden vermiş? Ya 1917 yılında yazmış bunu. Ya öyle bir şey ki, yani nasıl söyleyeyim sana, Haydn vari bir eser diyebiliriz.
0: Evet. Bak, öyle onun tekniğini kullandığını yani söylemiş zaten.
1: Evet evet. Şimdi şöyle söylüyor. Kendisi eser hakkında söylediği laflar şuna. Sanırım diyor Haydn çağımızda yaşasaydı böyle bir senfoni yazardı. Bayağı da iddialı.
0: İddialıyız.
1: Yani diyor ki ben kendimi Haydn yerine koydum. Evet, şaka bir yana bunu 1917 yılında kaleme almış. İlk kez de St. Petersburg'da 1918 yılında kendi yönetiminde şefliği kendi yapmış, seslendirilmiş. Ve uluslararası alanda da ün kazanmasını bu eser sağlamış, tanınmasını sağlamış. Şimdi neden buna klasik dediği konusunu gene kendisi söylüyor. Senfoni yavaş yavaş böyle şekillenmeye başladığında demiş ki bunu ben klasik senfoni adını veriyorum. Neden bunu söylüyorum? Birinci, kolay olduğundan böyle düşünüyorum. Sonra kendini beğenmiş kazları kızdırmayı düşündüğümden de.
0: Meslektaşlarına galiba.
1: Yani tabii ki meslektaşlar olabilir, eleştirmenler olabilir ki doğru bir şey yapmış. Sonra da biraz hayali de olsa zamanın akış sürecinde belki gerçekten klasik olarak kabul göreceği
0: doğru.
1: Umuduyla demiş
0: tabii.
1: Ama bence görmüş değil mi?
0: Tabii
1: yani
0: canım.
1: Şu anda orkestra
0: aynen.
1: Programlarında yer alıyor.
0: Çok sık yer alıyor.
1: Ya seviliyor. Demek ki o da pek bir hayal değilmiş. Şimdi bakalım. Diyoruz ki bunun adı her ne kadar klasik olsa da eser klasik dönem senfonilerini gırgırı alan bence mizahi bir dille yazılmış diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Haydn'ın bakma sen bu zaman olsa böyle yazardı dedi. Yani o mizahi duygularla bunu söylüyor ve kendisi zaten içinde bir sürü zıpırlıklar yapmış gene. Yani mesela neler olmuş ben sana söyleyeyim. Bu eser 1927 Paris'te seslendiriliyor ve ünlü bestecilerden Ernest Bloch. Ernest Bloch şeyde fuayede kendi kendine bağırarak gidiyor. Diyor ki bu nasıl bir şey diyor. Tanrım kim bu müziği ciddiye alabilir diye. Eyvah. Böyle sesi bağırarak geziyor. Yani böyle şeyler olmuş.
0: Delirtmiş insanları.
1: Yani tabii çok beğenenler olmuş. İşte tabii. Kızanlar olmuş falan. Yani bence onun söylediği hani kendini beğenmiş kazları kızdırmayı düşündüğüm diyor. Kızdırmış hakikaten. Hepsi kızmışlar. Şimdi burada klasik stilin içinde tabii biliyorsun düzenli akış vardı her zaman. Mesela Haydn'ın bir senfoni. Fakat bu şeyde bizim çalacağımız senfoni, bir numaralı senfonide bir bakıyorsun birdenbire senkoplar var. Beklenmedik disonans, sürprizler çıkıyor karşımıza. Sonra mesela kafasına göre kuralsız armonik geçişler. İstediğini yapıyor, istediği yöne götürüyor. Yani bu da bence demin bahsettiğim gibi o esere bir dinamizm ve mizahi bir renk katıyor diye düşünüyorum. Bu yani bu kadar bahsettik. Şimdi herkes zannediyor ki bu senfoni bir orkestradan dinleyeceğiz.
0: Evet, ben de öyle
1: zannediyorum. Sen de böyle bekliyorsun ama değil. Sürpriz burada zaten.
0: Eyvah, gitar dörtlüsü mü yoksa?
1: Gitar dörtlüsüyle biraz zor çalınır gayecim. Düşünmüştüm bunu ama çok severim Eser'cim. Hayır, bu sefer iki piyano.
0: Çok ilginç.
1: Evet, iki piyano ve piyanistlerden bir tanesi de çok ünlü. Marta Argerich. Evet, diğer piyanistimiz de Yefim Bronfman. Bu ikili şimdi ne çalıyorlar? Senfoni numara bir. Ama piyano, iki piyano uyarlaması. Bakalım nasıl bir şey
0: çok
1: olabilir.
0: Çok ilginç, ha? Çok ilginç.
1: Benim çok ilgimi çektiği için bu kaydı dinletiyorum. Bakalım geldiler şimdi sahneye Marta'yla Yefim.
0: Hemen dinleyelim.
1: Hadi.

0: Aa.
1: Çok ilginç değil mi? Ama i̇şte, melodiler o kadar güzel ya, ki. Süper, değil mi? İşte neyle o, çalarsan çal.
0: Yani gavot bölümü de güzel oldu şey için.
1: Bir de orkestrasyon
0: için.
1: Yani bütün orkestrasyonu duyuyorsun iki piyanoda.
0: Duyuyoruz
1: da,
0: şey hariç. Ne derler? Vurmalı çalgılar
1: evet,
0: hariç.
1: Evet, evet.
0: Yani bu kadar güzel ve Marta Argerich de yani böyle zor işleri çok seven
1: çok,
0: bir
1: evet.
0: kadın değil mi?
1: Aynen.
0: Yani hayatı boyunca da yani 4 tane evlilik yapmış, 4 çocuk. Bir ara şey demiş, ben bırakayım da evet. çocuklara bakacağım falan. Yani böyle de sorumluluk üstlenmiş. Aynen. Ya müzik dünyasından çekilir gibi olmuş ama bence çalışıyordu tabii ki. Ama sonrasında da hala şimdi faal yani
1: çok,
0: bayağı çalıyor
1: çok.
0: Gelip yani
1: buraya
0: da geldi.
1: Gençlerle çok güzel işler
0: çok
1: yapıyor.
0: Acayip ve Türkiye'ye de geldi.
1: Hı hı.
0: Geldik birkaç sefer değil mi çaldı?
1: Evet. Evet, tarifi zor bir senfoni hakikaten. Prokofiev'in senfonisi değil mi?
0: Evet.
1: Çok. Yani her yere oturabilir.
0: Oturabilir. Güzel. Çok hoş.
1: Ben şimdi piyano değil de iki yaylı

0: çalgı ekleyeceğim piyanonun yanına.
1: Ha, hem sadece piyano var.
0: Piyano var. İki de yaylı çalgı ekleyince ne oluyor?
1: Şey mi, keman mı?
0: Evet.
1: Ha, trio. Trio olacak. Trio olacak. Hadi bakalım.
0: Davet edeceğim piyanolu üçlü dostumuz Mendelssohn'un Opus 66 Do minör üçlüsünden bölümler çalacak.
1: Oo, çok güzel. Çok iyi.
0: Biliyorsun oda müziğine çok küçük yaşta ilgi duyuyor Mendelssohn. Buna da şaşırmıyoruz. Niye? Çünkü oda müziği dinletileri Mendelssohn'larda bir aile geleneği, değil mi?
1: Evde yapalım.
0: Pazar günleri evlerinde müzikli toplantılar düzenleniyor. Özel yaylı çalgılar orkestraları var. Onlar konserler veriyor. Ablası piyano çalıyor. Erkek kardeşi violonsel çalıyor.
1: Hepsi hazır.
0: Evet, müzikal bir aile. Böyle bir ortamda da yetişince 14 yaşında da beste yapmaya başlarsın yani, değil mi?
1: Hazır elinde elemanlar var. Niye yapmayayım yani?
0: Evet, Mendelssohn'un az sonra bölümlerini dinleyeceğimiz Opus 66 Do minör ikinci piyanolu üçlüsünü Mendelssohn Leipzig Konservatuarı'nda hocalık yaparken 1845 yılında yazıyor.
1: Aa, 1845, evet.
0: Ve besteci Spohr'a ithaf ediyor.
1: Çok
0: bu
1: ilginç.
0: Üçlüyü, değil mi? Çok ilginç.
1: Bayağı şaşırdım.
0: Evet. İlk üçlüsüne karşın daha görkemli bir üçlü bu. Ana temaların çizgileri daha keskin. Sanki böyle artık hani gençlik çağı geçti de artık olgunluğa
1: tecrübe var, değil mi?
0: Geçiş
1: şimdi
0: gibi bu eserle. Sanki Mendelssohn olgunluğa adım atmış. Evet. Dört bölümlü bu trio. Biz hızlı ve oldukça çabuk tempodaki üçüncü bölümü ve tutkulu çabukluktaki dördüncü bölümü, final bölümünü dinleyeceğiz. Evet, dinleyeceğiz. Sanatçıları hemen sahneye davet ediyorum. Bak kimler geliyor. Kemancı Gabriele Pierannunzi. Cellist Gabriele Gimignani.
1: Çok güzel.
0: Piyanist Roberto Prosedo.
1: Çok güzel.
0: Evet, şimdi birliklerinin sahnesindeki yerlerini aldılar. Biz de onları dinlemek üzere hazırız. Hadi.

0: Korsan Klasik.
1: Evet, Mendelssohn'un geniş hayal gücünü gösteren,
2: evet,
1: gerçekten çok tutkulu bir eser değil mi?
2: Ama ben bu yorumcuları da çok sevdim.
1: Değil mi? Evet, büyük farklı bir uyum içinde seslendirdiler ya, gerçekten.
2: Güzel şeyler
1: ve
2: yaptılar.
1: Ve mutluluk, güzellik bıraktılar bence birliklerin sahnesinde.
2: Kesinlikle
1: evet,
2: çok güzel.
1: Şimdi mutluluğumuza mutluluk kat bakalım.
2: Katalım. Ben şimdilik ne yapayım? Bak şöyle bir şey yapayım istersen. Bir konçerto. Getireyim. Şimdi senfoni
1: Evet sen
2: çaldım.
1: Bugün bayağı böyle senfonik program yapmışsın.
2: Ama yok.
1: Uvertür nerede?
2: Evet evet. Ama şimdi bu sefer böyle uyarlama değil yani mesela.
1: Şimdi konçertoyu da orkestraya çaldıracaksın herhalde.
2: Yani.
1: Solistsiz olacak falan.
2: Yok yok öyle bir şey. Şimdi biliyorsun ki çok önemli bir besteci İspanyol. Joaquin Rodrigo. Ama herkes nasıl tanıyor? Efendim
1: gitar
2: Aranjuez.
1: Konçertosu evet.
2: Ama biliyor musun ki dünyada en çok çalınan konçerto.
1: Öyleymiş evet.
2: Yani herkes biliyor. Ve öyle bir şey ki ben sana şunu söyleyeyim. Seneler evvel Yıldız Üniversitesi'nde sahne sanatları bölümünde ders verirken ben bir çaycı vardı. Ben gitar bir şeyler çalışıyorum. Çaycı geldi bana dedi ki hocam dedi Rodriguez'in dedi şey gitar konçertosunu biliyorum. Yani orada çöktüm ben zaten daha bismillahçaya başlamışız çaycı geliyor. Yani bilinmedik şey değildir yani.
1: Evet. Hani ama çok melodik değil mi?
2: Ya şöyle Rodrigo aslında gerçekten bence çok başarılı bir besteci. Fakat sadece bu eserle dünyada çok fazla tanınmış yani. Halbuki çok güzel eserleri var. Yani ne bileyim ben keman konçertosu, arp konçertosu, flüt, diğer enstrümanlar için senfonik yapıda sahne eserleri var falan falan. Şimdi ben bu programda Rodrigo'nun cello konçertosunu çalmak istiyorum. Ve
1: ilginç,
2: enteresan bir şey var. Rodrigo değişik bir insan. Bu konçertolara isim veriyor hepsine.
1: Hmm.
2: Mesela bilenler bilir işte iki Madrigal konçerto,
1: evet,
2: ondan sonra Andalus konçertosu, efendim Aranjuez konçertosu değil mi?
1: Evet.
2: Mesela bunları takıyor. Buna da bir isim vermiş. Concerto como un divertimento demiş.
1: Divertimento kılıklı ha?
2: Evet gibi bir konçerto demiş. Yani seviyor böyle numara vermektense isim vermeyi.
1: İsim vermeyi.
2: Bunu 1981'de yazıyor Rodrigo. Aslında daha sonra bir konçerto daha yazıyor cello için. Daha evvel yazdığı bir konçerto var. Hani bunlara birinci, ikinci dememiş. Ona da
1: isim,
2: bir isim koyuyor. Concerto in modo galante demiş. 1949'da böyle bir denemesi var yazdı. Ama 1981'de yazdı. Çok daha yeni bir konçerto bu. Concerto como un divertimento.
1: Birine ithaf etmiş mi?
2: Onu bilmiyorum. Muhakkak ithaf etmişti.
1: Evet.
2: Çünkü biliyorsun bu çağdaş besteciler eserlerini çaldırabilmek için muhakkak birisine ithaf ediliyor. Yoksa kalıyor ortada. Şimdi Rodrigo'dan bahsederken onun mesela çağdaşları olan herkes şunu düşünebilir. Neoklasik akım gibi bir şey ama kendi bunu kabul etmiyor. Diyor ki bu ben diyor neoklasikizmo yapıyorum diyor. Yani traditional Spanish music diyebiliriz buna. Daha ziyade çünkü neden bunu yapıyor ve şeyi aklımıza hemen şey gelmesin. Flamenco tarzı şeyler tabii ki bazı folklorik ögeler geçiyor ama asıl Rönesans ve Barok. Yani İspanyol Rönesans ve Barok müziği üzerinde yenilikler yapıyor. Bu çok önemli bir şey.
1: Evet.
2: Yani diyor ki benim köklerim burada. Bunu yapıyor ve zaten kendisi de Sorbonne Üniversitesi'nde bu konuda bir şey yapmış. Tez yazmış. Bu eski şey İspanyol müzikleri yani Rönesans ve Barok konusunda uzman zaten. Böyle bir uzman da var. Şimdi aslında Rodrigo'dan bahsedince aklıma şey geliyor. Onun bütün hayatını değiştiren ve karısı biliyorsun Victoria Camhi piyanist. Aslında bizim Beşiktaş'tan yetişme bir hanım. Onunla evlendikten sonra çok fazla değişiyor hayat. Çünkü her şeyine karar veriyor. Yani karısına sormadan bir şey yapmıyor. Bir şey besliyor. Nasıl oldu diyor. Ve o da çok yapıcı ve olumlu yönde davranan bir insan. Yani hayatını da yani derler ki işte bazı insanlar işte onun bestelerinin telif hakları, satışları, her şeyiyle de ilgilenmiş kadın. Hem müzik hem ekonomi.
1: Yani.
2: Tam böyle evet bravo. Empresario gibi çalışırmış. Öyle bir şansı olmuş Rodrigo'nun. Şimdi dönelim bizim şeye. Konçerto'ya dönelim. Konçerto 3 bölümlü bildiğimiz klasik konçerto formunda. Birinci bölüm Allegretto, ikinci bölüm Adagio Nostalgico ve son bölümde Allegro Scherzando. Çok enteresan bir konçerto dinleyeceğiz. Yani Rodrigo'yu göreceğiz tabii. Bütün orkestrasyonda duyuyoruz en çok. Ama cello içinde bence çok enteresan pasajları var ve fikirleri var diye düşünüyorum. Çok değişik kullanacak cello'yu. Bunu dikkate alalım. Kimler çalacak? Bak şimdi çok önemli birisini çağırıyorum. Julian Lloyd Webber. Cello'yu çaldığına göre herhalde iyi olacak diye düşünüyorum. London Philharmonic Orkestra'yı da Jesus Loves Cobos yönetecek.
1: Çok iyi ekip.
2: Ya nasıl ekip? Bak şimdi geldiler, bakalım neler olacak.

0: Evet, çok güzel değil mi?
1: Yani
0: Enteresan. Niye çok çalınmaz acaba?
1: ya şöyle ben de anlamıyorum. Yani zor mu geliyor acaba?
0: Bilmiyorum.
1: Çelistlere bence biraz çapraşık
0: Ama
1: geliyor.
0: divertimento havası var
1: Var
0: yani.
1: yani.
0: Kolay olması
1: Ya ben de anlamıyorum. Yani hayır bakma sen adını divertimento koymuşsun
0: Ama
1: görüyorsun.
0: evet.
1: Zorlukları olan bir şey. Ama işte bazı eserler böyle kıyıda
0: Bence
1: köşede kal.
0: çok ilginç.
1: Çok
0: İlginç
1: iyi
0: bir
1: oldu.
0: programın ortasında çok güzel olabilir yani.
1: Bence de.
0: Evet, Rodrigo'dan sonra programa devam etmek biraz zor aslında ya, değil mi? Şimdi ne
1: İşte.
0: yapsam diye, ben İspanya'da
1: Düşün,
0: mı kalmak
1: Manuel de
0: gerekiyor
1: Falla falan
0: acaba?
1: olabilir belki.
0: Vallahi ben de onu düşünüyordum.
1: Yok.
0: Manuel
1: Şaka. Vallahi bak beynini
0: Defa'yı,
1: okudum yani böyle
0: vallahi
1: bu.
0: İspanyol bahçelerinde geceler mesela, ha?
1: Aa,
0: Değil
1: bu
0: mi?
1: çok iyi. Bak bravo
0: Üst
1: yani.
0: çok iyi
1: Ne
0: olacak.
1: güzel ya vallahi bravo. Çok hoş.
0: Üç bölümlü olan bu eser bir
1: Evet.
0: piyano konçertosunu anımsatsa da
1: Ha, bence
0: orkestra partisi o kadar renkli ki piyano sanki
1: tamam.
0: böyle renk efektlerini tamamlamak için
1: Öyle gibi hani belki
0: görevli.
1: de böyle
0: Evet.
1: hani burada orkestranın içinde bir üye gibi
0: Aynen,
1: düşünebiliriz, değil mi?
0: aynen öyle. Eser Manuel de Falla tarafından İspanyol piyanist Ricardo Vines'e adanmış.
1: Aa evet.
0: Evet, değil mi? Çok
1: Bunu biliyorum
0: önemli.
1: çok çok güzel.
0: İlk defa gene onun tarafından yorumlanmış. Evet, çok hakikaten renk efektlerini çok zenginleştiren bir piyano yazısı var. İlk yorum 1916 yılında Madrid'de. İspanyol bahçelerinde gecelerin Manuel de Falla esere piyano ve orkestra için senfonik izlenimler başlığını vermiş zaten. Yani
1: Ha.
0: anladın mı? Şey değil, hani piyano
1: Ya
0: konçertosu gibi
1: söyle
0: değil.
1: öyle söyleniyor yani
0: Evet.
1: işte bak.
0: İyi de yapmış. Gerçekten tam tanımlıyor yani orkestra için senfonik
1: Evet.
0: izlenimler. Üç
1: Ya
0: tane
1: gerçek.
0: bahçe tasvir ediliyor biliyorsun bu
1: Evet.
0: eserde. Birinci bölümdeki bahçe General Life'da başlığını taşıyor.
1: Ha.
0: General Life, Cennet el Arif'ten, yani İspanyolcaya
1: Evet.
0: General Life diye geçmiş.
1: Doğru.
0: Granada'da kente hakim bir tepede
1: Doğru.
0: Elhamra Sarayı'nın sanki böyle cennet özlemini ifade eden o görkemli yemyeşil bahçesi. İçinde de Arap hükümdarlarını yazdık sarayı var, sayfiye
1: Oh.
0: yeri. İkinci bölüm Uzak Dans, üçüncü bölüm Cordoba Tepesi bahçelerinde
1: Evet ko.
0: başlığını taşıyor. Yani bütün bu bahçeler Endülüs'e özgü ritim ve motiflerin esrarlı
1: Harika.
0: böyle tınılarla,
1: Aslında
0: doğulu
1: anlatım
0: renklerle.
1: müziği
0: Evet,
1: yani
0: evet,
1: bu
0: evet.
1: şimdi çok güzel böyle.
0: Geceyi sardığı ilk bölümü dinleyeceğiz biz şimdi.
1: Tek bölüm mü çalacağım?
0: Evet, ilk bölümünü çalacağım.
1: Ha ben diğerlerini de dinleyeceğim.
0: Onları da böyle bir özet geçtim bölümleri.
1: Tamam.
0: Üç bahçenin böyle bir
1: Çok
0: şeyini
1: güzel.
0: yaptık. Piyanist Javier Periana geliyor.
1: Çok güzel.
0: Joseph Pons yönetimindeki BBC Senfoni Orkestrası da onunla birlikte sahneye ilerliyor.
1: Hadi bakalım.

0: Evet, Granada'ya gitmiş kadar olduk değil mi?
1: Tabii ki, tabii ki. Yani mükemmel bir yorum.
0: Evet,
1: orkestra yani. Çok güzel. Eser zaten başlı başına.
0: İnanılmaz ya. Manuel de Falla ölümünden kısa bir süre önce Fransız kemancı vardır meşhur biliyorsun. Gabriel Bouillon.
1: Tabii.
0: Ona demiş ki Paris'te unutulmaz bir 7 yıl geçirdim. Bütün müzikçilerle çok iyi arkadaşlık ettim ama Duka'dan gördüğüm yardımı unutamam. Eserlerimi o tanıttı demiş. İspanyol Bahçeleri'nde Geceler adlı eserim ise gene Duka'nın teşvik etmesiyle doğdu demiş.
1: Tabii ki çok güzel.
0: İspanya'dan uzakta yurt özlemi içinde o geceleri galiba olduğundan da daha güzel anlattım demiş.
1: Gerçekten.
0: Gerçekten de çok güzel anlatmış.
1: Ama bir şey daha söyleyeyim sana, biliyor muydun? Manuel de Falla'nın da orijinal bir tane yazdığı tek bir gitar eseri vardır, solo gitar için. Omenaj Döbüsü'nün anısına yazmıştır. Evet. Bu da enteresan bir şey.
0: Enteresandır.
1: Evet, biz burada dinleyemiyoruz çünkü hep birlikte diyoruz.
0: Biz birlikte dinliyoruz. Solo da çalabilir yani, olmaz mı?
1: Daha o bilmiyorum onu. Programın konseptini sen tayin ediyorsun gayet.
0: Neyse bile. Sen başka programda çalarsın.
1: Belki olur, doğru.
0: Evet Cem, yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz ama. Evet, birliklerin sahnesini ben açtım, sen kapat.
1: Ha, daha var diyecektim ben.
0: Yok.
1: Bitiriyorsun sen. Benim var daha çalacak parçalar. Peki ben mi? Bana
0: evet.
1: Mı bırakıyorsun? Peki şimdi şöyle bir şey yapalım o zaman. Gene benim böyle takıntılı bestecilerim var. Her programda neredeyse yer alıyor biliyorsun. Yine Astor Piazzolla'yı ben.
0: Evet, Prokofiev, Piazzolla, Peseris.
1: Yok, Rodrigo Reseris.
0: Rodrigo Reseris.
1: Arada bitti. Şimdi şöyle, onun bir eseri var ya, çok hoşu, Adios Nonino diye bir eser. Yani babası öldükten sonra babasına ithaf.
0: Veda.
1: Veda yani, güle güle Nonino, Nonino dermiş babasına. Böyle bir eser. Bu tabii çok çalındı.
0: Çok.
1: Yani,
0: düzenlemeleri de
1: ya
0: var.
1: O kadar çok düzenlemeler yapılıyor işte, yani ben bile üç gitar düzenlemesi yaptım falan. Herkes yapıyor, orkestralar çalıyor, ne bileyim Berlin Filarmoni, yok efendim başka ya da mesela neler oluyor. Bir de tabii orijinalini biliyoruz aslında. Yani Piazzolla'nın kendi orkestrası tabii ki Bandoneon'la beraber çalıyor.

0: Şimdi ben de o değişik şeyden acaba ne bulabilirim diye araştırırken çok enteresan bir düzenleme buldum. Gene bu iki piyano bak. Başta Marta ile Yefim Bronfman çaldılar ya iki
1: Finali
0: piyano.
1: Finali de öyle yapıyorsun
0: Dedim
1: değil
0: ki
1: mi?
0: böyle bir şey koyayım ilginç olacak. Çünkü aslında bu eserin kişiliğini veren bence bandoneon. Çünkü zaten onun üzerinde gidiyor. Bütün o
1: Tabii.
0: hüzün şey hepsi piyasonun yazısı. Ama neden ilgimi çektiğini söyleyeyim. Pablo Ziegler diye bir piyanist var. Piazzolla'nın müziklerini çok uyarlama yaptığı gibi bu piyanist. Başka gruplarla da çalıyor trio falan. Yine böyle bandoneon, bas falan bu tip şeylerle de çalıyor. Fakat burada iki piyano. Christopher Orile ile beraber yapacaklar. Ve düzenlemesini şey yapmış. Pablo Ziegler yapmış. Enteresan bir şey
1: Evet.
0: buldum. Bakalım dinlerken bunu hissedecek miyiz? O kadar güzel yapmış ki uyarlamayı ve o kadar duyarlı çalınıyor ki sanki o bandoneonun tınıları kulağımıza gelmeye başlıyor piyanonun tınısından çıkıp bandoneon tınısı duyulmaya başlıyor. Böylesine ilginç bulduğum için böyle bir kapanış
1: O
0: yapalım
1: zaman bu
0: dedim.
1: kapanışı bozmayalım. Önce veda edelim, sonra
0: Tamam.
1: tango ile bitirelim, değil mi? Böyle
0: Peki.
1: müzik kalsın sahnede,
0: Aynen.
1: müzik tınıları.
0: Aynen. Katılıyorum.
1: Evet, sevgili dinleyenler, birliklerin sahne ışıklarını, müziğin baş döndürücü fonunda program ortağım Cem Küçümer'le birlikte şimdilik burada söndürürken, Borusan Klasik'te yeniden birlikte olabilmeyi diliyoruz. Yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim. Hoşça kalın. Sizleri bu güzel tango ile baş başa bırakıyoruz.
0: Hoşça kalın.

54. İstanbul Müzik Festivali Yaşam Boyu Başarı Ödülünü yaşayan bir efsane kabul edilen Portekizli piyanist Maria João Pires'e sunuyor. Kendi kuşağının en yetenekli piyanistlerinden olan Maria João Pires, Avrupa ve Amerika'nın önde gelen orkestraları ile verdiği konserlerinin yanı sıra 15 yıl boyunca Erato ve 20 yıl boyunca Deutsche Grammophon için kayıtlar yaptı. ...1970'lerden sonra sanatın yaşam, toplum ve eğitim üzerindeki etkisini yansıtmaya kendini adayan ünlü piyanist, 1999 yılında Portekiz'de Belgais Sanat Araştırmaları Merkezi'ni kurmuş, 2012 yılında Belçika'da iki tamamlayıcı projeye daha imza atarak Hesperos ve Partitura korolarını yaşama geçirmiştir. ...2018 yılında 70 yıl süren uzun ve başarılı bir kariyerin ardından sahnelere veda eden Maria João Pires, Belgais Sanat Araştırmaları Merkezi'nde profesyonel müzisyenler ve müzikseverler için disiplinler arası atölye çalışmaları sunmakta, Belgais Konser Salonu'nda konserler ve kayıtlar gerçekleştirmektedir. Müziğin ruhsal boyutunu, çoğu zaman gizli anlamını ve beklenmedik nüanslarını ortaya çıkaran virtüöz piyanist Maria João Pires, piyano edebiyatına yön veren eşsiz kayıtlarından seçtiklerimizle Haziran ayı boyunca radyonuz Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde.

0: Korsan Klasik.
1: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

Korsan Klasiği dinleyen herkese merhaba. İkinci bölüm başladı. Haftanın ikinci gününde saat 2'de ikinci bölümlerden ilhamla yola çıkan program için radyo başında toplandık. Hoş geldiniz. Ben Füsun Özgüç.

İkinci bölüm, umuda giden yolu keşfetme niyetiyle ve bir soruyla başlıyor. Korku nedir? Bireysel ve evrimsel bir tepki mi? Kültürel ve simgesel bir duygu mu? Yoksa bir iktidar aracı mı? İkircik.

Farklı pencerelerden bakınca korkunun tanımı genişliyor. Temel ve asıl olan korku, hayatta kalmayı kolaylaştıran evrimsel bir savunma mekanizması. Tehlikeye karşı verilen otomatik ve hızlı bir tepki. Beynimizin amigdala bölgesi, canımıza kasteden tehlikeyi algılar algılamaz bedenimizi alarma geçirir. Kalp atışımız hızlanır, kaslarımız gerilir, dikkatimiz odaklanır. Korku ve savaş, kaç ya da dona kal tepkisi hayatta kalmak için gereklidir.

Öte yandan korku sadece bireysel bir tepki değil, kültürel olarak da şekillenen bir duygudur. Örneğin farklı toplumlar farklı şeylerden korkar. Çünkü korkular mitlerle, tabularla, inanç sistemleriyle de biçimlenir. Bazı toplumlar için doğaüstü varlıklar korku nesnesiyken, bazıları için sosyal dışlanma en büyük korkudur. Ritüeller, masallar ve yasaklar korkunun hem taşıyıcısı hem de düzenleyicisidir. Ayrıca korku, toplumsal düzenin kurulmasında da işlevseldir. Bir grubun ortak korkuları, onu bir arada tutan duygusal yapıştırıcı olabilir. Bu çerçeveden değerlendirildiğinde, korku sadece bireyin değil, toplumun ürettiği bir duygudur ve düzenin sürmesini sağlar.

Korku aynı zamanda iktidar ilişkileriyle örülmüş siyasal bir araçtır da. Devletler ve egemen yapılar halkı kontrol altında tutmak için korkuyu üretir ve yönetir. Tehdit algısı sürekli yüksek tutulursa bireyler güvenlik için özgürlüklerinden vazgeçebilir. Bu korku bir duygu değil, politik ve ideolojik olarak üretilen ve yönetilen bir iktidar aracıdır.

Evrimsel savunma mekanizmamız olan, hayatta kalmamız için gerekli olan korku haricindeki diğer tanımlar, bireyin hayatını sona erdirmeden bitiren, yalnızca geceleri değil, gündüzleri de susturan cinstendir. Kafamızın içindedir. Bize hiçbir şeyi değiştiremeyeceğimizi fısıldar. Toplum eliyle, iktidar eliyle her gün yinelenen bu fısıltı zamanla iç sesimize dönüşür. İşte bu noktada yaşamsal bir gereklilik olan korku bizi yaşamdan kopartan bir hapishaneye dönüşür. Rızamızla kurduğumuz, kilitleyip anahtarı da başkasına teslim ettiğimiz bir zindanda öğrendiğimiz, öğretilen bir çaresizlik içinde makbul vatandaşın hayatını yaşamaya başlarız.

Bugünkü ikinci bölümü değerli gazeteci Ozan Gündoğdu'nun beğeniyle dinlediğim programından ilhamla hazırladım. Korkunun Antikoru 3 Duygu başlıklı bu programda Gramsci'nin şu sözünü hatırlatıyordu Gündoğdu. Egemenlik yalnızca zorla değil, rızayla da kurulur. Ülkemizin de aralarında olduğu coğrafyalarda korku ikliminin nasıl makbul vatandaşlar yarattığını sorgulayan Gündoğdu, korkunun antikoru olan 3 duyguya sahip çıkarak umudu nasıl diri tutabileceğimizi tartışıyordu. Ben de ikinci bölümde korkunun antikoru 3 duyguyu güçlendirecek bir katalizör eklemek istedim. Ozan Gündoğdu'nun korkunun antikoru olarak tanımladığı cesaret, utanma ve umudu çoğaltmak için müzik, müzik ve müzik diyorum.

1891-1937 yılları arasında yaşamış olan İtalyan düşünür Antonio Gramsci, Mussolini rejimi tarafından hapsedilmiş ve hapishane günlerinde 20. yüzyılın en etkili politik teorilerinden biri olan hegemonya teorisini geliştirmişti. Gramsci'ye göre hegemonya, bir sınıfın diğer sınıflar üzerinde kurduğu kültürel, ideolojik ve ahlaki liderliktir. Zor kullanımıyla değil, rızanın üretilmesiyle işler. Egemen sınıf, kendi çıkarlarını toplumun ortak çıkarı gibi doğal ve mantıklı gösterir. Bu yüzden egemenlik yalnızca polisle değil, okul, mabet, aile ve medya aracılığıyla sürdürülür. Gramsci'nin hegemonya kavramı, iktidarın yalnızca zorla değil, kültürle, anlamla, alışkanlıkla nasıl yeniden üretildiğini gösterir. Her insan filozoftur der Gramsci. Çünkü herkes yaşadığı dünyanın anlamını bir şekilde üretir. Ama şu soruyu da daima hatırlatır. Anlamlı olarak kabul ettiğin şeyler gerçekten senin düşüncelerin mi yoksa sana öğretilmiş olanlar mı?

Zorbayı destekleyen ve eline geçen ilk fırsatta zorba olan birey, zora rıza gösteren makbul vatandaştır. Zor jandarma, rıza öğretmendir. Zor gece yarısı kapıya dayanır, rıza ise gündüzleri televizyonda konuşur. Der ki, iyisin, sakinsin, uyumlusun, makbulsün. Bireye fark ettirmeden kendi iyiliği için düzenin değişmesinden korkması gerektiğini söyleyen, böylece onu değişim istemeyen, sorgulamayan, çok konuşmayan, boyun eğen, ne yaparsa yapsın düzenin değişmeyeceğini düşünen, nihayetinde değişime karşı gelen bir makbul vatandaşa dönüştürür.

1967 yılında Gordon Stephenson, 5 maymun deneyi olarak bilinen bir deney yapar. Bir kafese 5 maymun konur, kafesin tepesine de muz asılır. Bir maymun merdivenle muza ulaşmaya çalıştığında sadece merdivendeki değil, kafesteki bütün maymunlar soğuk suyla ıslatılır. Bir süre sonra hiçbir maymun merdivene tırmanıp muz yemeye yeltenmez. İkinci aşamada kafesteki maymunlardan biri yeni bir maymunla değiştirilir. Yeni gelen maymun olanlardan habersizce muz yemek için merdivene yöneldiğinde diğerleri ıslanmak istemedikleri için onu döverek merdivene çıkmasını engeller. Üçüncü aşamada eskilerden bir maymun daha yenisiyle değiştirilir. İlginç şekilde yeni geleni merdivenden alıkoymak için en şiddetle döven sonradan gelen maymun olur. Oysa ki onun ıslatılmayla ilgili hiç tecrübesi yoktur. Neden dövdüğünü bile bilmez. Sonuçta değişe değişe kafeste ıslanma cezasını hiç yaşamamış olan 5 maymun kalır. Soğuk su çoktan kaldırılmış ama korku yerleşmiştir. Hiçbir maymun soğuk suyla ıslatılma cezasını yaşamamış olsa da muz yemek için yukarı çıkmaz. Stephenson, öğrenilmiş çaresizliğin gelişimini gösteren çarpıcı bir deney gerçekleştirmiştir.

George Orwell'in 1984 adlı distopyasında korku, bireyin sadece bedenini değil, düşüncesini de teslim alan bir aygıta dönüşmüştür. Romanın karanlık evreninde insanlar yalnızca söyledikleri nedeniyle değil, düşündükleri için de cezalandırılırlar. Düşünce suçu kavramı, bireyin zihin alanını da denetim altına alan bir korku rejimini anlatır. 1984'ün dünyasında sürekli izlenme, çarpıtılmış hakikatler ve sorgulanamaz bir otorite, bireyleri kendi varoluşlarını inkar etmeye zorlar. Korku artık geçici bir tepki değil, varoluşun asli hali haline gelmiştir.

Orwell'in hayvan çiftliği ise korkunun nasıl bir meşruiyet anlatısına dönüştürebileceğini gösterir. Domuzlar devrimle elde ettikleri gücü diğer hayvanlara eski düzene dönülmesin korkusunu aşılayarak pekiştirir. Korku, geçmişin hayaleti olarak sürekli dolaşır çiftlikte. Hayvanlar gittikçe kötüleşen koşulları sorgulamak yerine olanı kabullenirler. Orwell bu eserle korkunun rızayı nasıl şekillendirdiğini ve hakikatin nasıl baskılandığını anlatır. Bu iki eser Gramsci'nin hegemonya kuramıyla birlikte düşünüldüğünde günümüz toplumlarına dair çok somut bir gerçeği işaret eder. Egemenler için korku yalnızca baskı değil, gönüllü itaatin üretilme aracıdır. Ve öğrenilmiş çaresizlik bu sistemin sessiz ürünüdür.

Öğrenilmiş çaresizliği yaratan korku ve hegemonyaya maruz olduğumuz noktada bir karşı koyma imkanı doğar. Çünkü her hegemonya bir karşı hegemonya potansiyelini de içinde taşır. Bu potansiyelin en derin ve kadim seslerinden biri müziktir. Müzik, korkunun tek düzeliğine karşı çok sesliliği, sessizliğe karşı yankıyı, öğrenilmiş çaresizliğe karşı kolektif hafızayı devreye sokar. Kalbe ve bilince dokunur. Korkunun antikoru olan cesaret, utanma ve umut. İşte bu üçünü besleyen katalizör de müzik olabilir.

olabilir. Utanma duygusunu canlı tutar çünkü müzik vicdanın sesidir. Cesareti büyütür çünkü ritmiyle adım attırır. Umudu diri tutar çünkü melodiler zamanın ötesine taşınır, geçmişte olanın yeniden mümkün olabileceğini fısıldar.

Bugün egemenliğin zor ve rızayla harmanlandığı bir dünyada müzik direniş alanı yaratıyor. Bu yüzden müzik, müzik ve müzik derken sadece bir sanat formunu değil, insanlığın özgürleşme potansiyelini çağırıyorum. Sesimizi susturmak isteyenlere karşı notaları yükseltmek, öğretilmiş çaresizliğe karşı doğuştan gelen yaratıcı gücümüzü hatırlamak zorundayız. Sing, sing the song of angry men. It is the

Bugün ikinci bölümün öğrenilmiş çaresizlik içinde yaşadığının farkında olmayanlara ulaşmasını diliyorum. Korkuya boyun eğmeyen notalar ve rızaya direnen ezgiler kalplerindeki zindanın kilidini paramparça etsin. Makbul değil, özgür vatandaş olabileceklerini iliklerine kadar hissetsinler. Bugün umudun, cesaretin, utanmanın ve müziğin günü olsun ve el ele vermenin, omuz omuza durmanın. Her nefeste hatırlansın. Birleşen halk asla yenilmez.

0: bilirsiniz. Hikayeler gibi klasik müzik eserlerinde de ilk bölüm tanışmadır. İlk intibaya ya da havadan sudan muhabbete benzer. Son bölüm sözün özü, çerçevenin çizildiği yerdir. Olayların geliştiği, hatta düğümlendiği ikinci bölümlerse hasbihale benzer. Burada kalpler açılır, sırlar verilir, ortaya sorular saçılır. İkinci bölüm adlı bu program, klasik müzik eserlerinde kalpleri en çok titreten cümlelerin yer aldığı ikinci bölümlerden yola çıkıyor. Bana göre ikinci bölüm, her türdeki hikayenin olgunlaştığı, tatlandığı, heyecan kazandığı yerle ilgili. Bir genişleme, derinleşme, kök salma durağı. Yüklediğim bu anlamlarıyla, ikinci yüzyılına ilerleyen Cumhuriyetimizin ve ikinci 10 yılına adım atan radyomuzun bulunduğu yeri onurlandırmayı amaçlıyor. Bol bol ikinci bölüm dinlemek ve hasbihal etmek üzere haftanın ikinci gününde saat tam 2'de buluşuyoruz. İkinci bölümle ilgili olarak benimle iletişime geçmek isterseniz fozguc@karnaval.com elektronik posta adresine veya ikinci bölüm Instagram hesabına yazabilirsiniz. Haftanın ikinci günü öğleden sonra saat 2'de bir başka ikinci bölümde buluşuncaya dek hepinize sağlıklı ve müzik dolu günler diliyorum. Sevgili annem Esin Koçoğlu'na program sinyalini sesiyle renklendirdiği için teşekkür ediyorum.
1: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.